Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

lá, meu Deus.

0: şaşan olmaz, bir yasa başan olmaz. Vay vay vay vay vay vay
1: vay vay.
0: Mezarını deşen olmaz, ne olacak enginin halı vay.
1: Ne olacak bu engali?
0: Mezarını deşen olmaz, ne olacak

Yiğitler silkinip ata binenler, nerelerde bozkurtlara gün olur. Yiğit olan döney döney dövüşür, kanlı gömlek koç ile şan olur.

Bir yiğit cidasın almış atıyor, ağelleri kızıl kana batıyor. Bir kötü kavgadan dönmüş kaçıyor. Kaçma kötü kaçma, şimdi dön olur.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıda WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

dün akşamın gülleri sahilde, martıların sesleri.

hala senin kokun.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

ilk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy. Adını sen koy.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

olsam Türkmenim, bayatlardan Türkmenim, damarlarındaki asil kan, aslına çektiğim ırk menem, yaprağın asılı dallar, gövdeni taşıyan kök menem, yolunu gözleyen yar, aşkınla çarpan yürek menem, can içre canan bilmişem kavim kardeş, neredesin? 7 koldan 24 boydan gelmişem Orta Asya'da. Yayından fırlayan yok, huduttan hududa atılan mızrak, deli havalar soluyan kısrak gibi esmişem. Az gitmişem, uz gitmişem, dere tepe düz gitmişem. Kuş uçmaz, kervan geçmez dağları, göçebe adımlarla gezmişem. Irak'a yakın, yurdumu Irak eylemişem. Tırnaklarımla oymuşam tortu kayaları, kıraç toprakları gözyaşlarımla sulak etmişem. Kızgın tohumlar serpmişem, emek vermişem, aşa getirmişem. Türk illerine haber salmışam, kavim kardeş, neredesin? Selçuklu Şahı sultanlarım adım atmış otağım. Kapıda karşılamışım civan mert erlerimi. Başım gözüm üstüne berhudar ağırlamışım. Musul'da zengiler, Kerkük'te Kıpçaklar, Erbil'de Beyteginliler, yiğit yatağı atabegler kurmuşam. 9 başlı tuğlar aparmışam yarenler. Türk'ün adını alemlere duyurmuşam. Bayındır kızanı torunlarımı kucaklamışam. Bahar coşkusu ak koyunlar gibi ovalara yayılmışam. Sultan Cined'in emaneti Şah İsmail'imle pişirmişem hamyanlarımı. Ocağımda tüten Safevi ateşiyle alev alev yanmışam. Genç Osmanlı ile açmışam Bağdat'ın kapısını. Cahiliye devrini hepten kapatmışam. Din, din ve ırk özgürlüğüyle donatmışam halkları. Çıra gibi aydınlatmışam kör karanlık tarihi. Çevreme ilim, irfan, ışık saçmışam. Derin hülyalara dalmışam kavim kardeş, neredesin? Ne zaman ki Türk birliğine diş bilemiş düşman, çapraz fişek silahıma davranmışam. Zırnık ödün vermemişem ha sevgimde, korkmamışam hiç, ölümleri kuşanmışam. Yalın ayak koşmuşam Kafkas cephelerine, Sarıkamış harekatına katılmışam. Buz kesmiş yüreğim Allahu Ekber dağlarında. Katmer katmer kefensiz donmuşam. Çanakkale'de etten duvar olmuşam. Göğüs göğüse çarpışmışam Allah vekili. Bir adım geçirmemişem gavuru öteye. Üst üste cansız yığılmışam. Nasıl ki harbi cihanlarla zayıflamışam, güçten kudretten düşmüşem heyhat. Yeraltı kaya yağlarım sulandırmış ağızları, hemhal manda manda paylaşılmışam. Öyle ki et ve tırnak misali ayrılmışam, süt kuzu yavru gibi koparılmışam Anadolu'dan. Yılanlar tıslamış, köpekler hırlamış ardından. Sahipsiz kalmışam kavim kardeş, neredesin?
lord planları tayin etmiş kaderimi. Misak-ı milli sınırlar dışına çıkarmışım. İtilmişim, kakılmışım, horlanmışım külliyen, tekme tokat yerlere yatırılmışım. Dağ ayılarının önüne atılmışım yaralı. Çöl develerinin hörgücüne tepe taklak basılmışım. Türkmenem demişem, Türkçe söylemişem, eski yakada kurşunlara dizilmişem. Emeğimin hakkını istemişem, gavur bağda linç edilmişem. Adalet beklemişem, iplere gerilmişem. Eşitlik yeğlemişem, zap suyu kana bulanmış. Altın köprüde ekin gibi biçilmişem. El insaf, vicdan dilemişem, zindanlara sürülmüşem. Çığlıklarım katlimin salası. Diri diri gömülmüşem garip kardeş. Neredesin? Duy hele, kimliğim değiştirilmiş. Temim olmuş Türkmen Kerkük. Hafızalardan kazınmışam. Bas bas bağırmışlar partizanca. Kin kusmuşlar yüzüm bara bara. Evimden yurdumdan göçe zorlanmışam. Kollarım kırılmış omuzlarımda. İşkencelerle yoğrulmuşam. Gözlerim kan çana, fincan fincan oyulmuşam. Ölmem yetmemiş kafire, ip sarılmış cesedime. Sokaklarda dolaştırılmışam. Cıncık gibi ortalığa saçılmış cismi bedenim. Lime lime dağılmışam kavim kardeş. Neredesin? Beterin beteri var. Biri gitmiş, ötekiler gelmiş. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmuşam. Mavzerler çevrilmiş üzerime. Tetiklere sarılmış kuşlar. Merhamet beklerken zulüm bulmuşam. Büyük devletlerin büyük oyunu. Yok etmek Türk'ün soyunu. Çoraplar örülmüş, çuvallar geçirilmiş başıma. Aslanım, kediye boğulmuşam. Okumak, yazmak yok. Dilim damağıma bağlanmış. Düşünmem, konuşmam, kızmam yasak. Başın kaldırıp bakmak, gözün ucuyla süzmek. Ne cüret. Elim ayağıma dolanmış. Oturmam, yürümem, gezmem yasak. Taş kesilmişem kavim kardeş. Neredesin? Digah gel. Digel ölem digel. Adına kurban olam digel. Alnına kanım çalam digel. Bayrağım göğün mavi gülü. Ay yıldızım sen, yurdum Türkmeneli, can özüm sen, soyum sopum Türkoğlu, yüzüm sürdüğüm izim sen. Oy, men ölmüşem kavim kardeş, nerede sen?

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

Laf değil, muharrir bu, yaz. Hem de çala kalem yaz. Durma, yaz. Hem kaleminin ucuna nasıl gelirse öyle yaz. Deme kış yaz, yaz. Bu nasihatı kulağına küpe yap. Buna bir rumuz olmak üzere kurşun kalemi kulağının ardından eksik etme. Yolda yaz, tramvayda, otomobilde, şimendiferde, vapurda, arabada, kayıkta. Dur, otur, hopla, zıpla, yaz. Sen bu dünyayı faniye yazmak için gelmişsin. Binaenaleyh durma, yaz. Benden ibret al, durmam, dinlenmem. Cayır cayır yazar, vızır vızır okur, okuturum.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Tanınmış, kendi alanında ustalığını verdiği eserlerle kanıtlamış yazarlarımızın, şairlerimizin hayat hikayelerini anlattığımız Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımıza yazdıklarıyla Türk gazeteciliğinin ufuklarını genişleten gazeteci, yazar ve besteci Ahmet Rasim'in Muharrir Buya adlı kitabından bir bölümle başladık.
1: Hayatı gazetelerde mürekkep kokular arasında geçen Ahmet Rasim, 1886 yılında İstanbul'da doğdu. Menteşeoğullarından Kıbrıslı posta telgraf memuru Bahattin Efendi ile Nevber Hanım'ın oğludur. Babasının Tekirdağ'a atanması üzerine henüz o doğmadan evi terk ettiği için annesi tarafından çok güç şartlar altında büyütüldü. Eniştesi Miralay Mehmet Bey'in de yardımıyla Sofular'daki mahalle mektebinde başladığı öğrenimini Tezgahçılar, Kuruçeşme ve Hafız Paşa mekteplerinde tamamlar Ahmet Rasim.
0: Ahmet Rasim o zor günleri anılarında şöyle anlatır.
2: Daha küçüktüm. Henüz 8-9 yaşında vardım. Ana yavrusu. Ah, anamı pek severdim. Benim hem babam hem anamdı. Onun el dikişi dikerek beni beslediğini bilirim. Ben afacanın biriydim. Sabahleyin kalkarım, sepetime yemeği koyar, cüz kesemi boynuma takar, elime 2 veya 1 bakır onluk verir.
3: Oğlum Rasim bak, ben fakirim. Oku, adam olmaya çalış yavrum. Ben ölürsem sefil kalırsın. Yaramazlık etme, beni üzme. Ötekinden berikinden söz işittirme.
1: Oturdukları mahalleden kimsesiz olduğuna dair bir kağıt çıkartıp mektep müdürüne verirler. Tarih Ağustos'un 17'sidir.
2: O biricik terbiye yuvasında beni soydular. Çamaşır, keten urba, kırmızı fes, bir de lapçın verdiler. Giyindim, bahçeye fırladım.
1: Darüşşafaka'ya kaydedilen Ahmet Rasim durur mu hiç? Bir alay çocuğun oynadığı bahçeye fırlar. Yarım saat geçmeden diğer çocuklarla kaynaşır. Hepsine alışır, isimlerini öğrenir hemen. Akşamüstü eve gideceğini zanneder. Akşam suları kararır, arkadaşına sorar.
2: Sen eve gitmeyecek misin?
4: Hangi eve?
2: Kendi evimize.
4: Artık biz eve gidecek miyiz?
2: Vay, burada mı kalacağız?
1: Çocuk boynunu bükerek kırık bir sesle...
4: Burada kalacağız.
2: İşte bu müthiş. Ben annemi isterim.
1: Gündüzler neyse ama geceleri şefkatli annesinin o güzel yüzü gözünün önünden gitmez hiç küçük Ahmet Rasim'in. Sesini duyar gibi olur zaman zaman. Her şeye razıdır annesini görebilmek için.
2: Ah, o sevgiyi nasıl tarif edeyim? 2 defa falaka yiyeyim fakat annemi göreyim. 20 defa kalfa kulağımı çeksin, tek annemin yanında bulunayım.
1: Mektebe girdiğinin 2. ayı teneffüshanedeyken Mübasır Ahmet Rasim'i çağırır. Korka korka yanına gittiği Mübasır onu elinden tutar, yürümeye başlarlar. Aşağı inip bir odaya girerler.
2: Aman ya Rabbi, aklım durdu. Orada birisini görüyordum. Onu görüyordum. O hani bütün gün kendisi için ağladığım anam. Orada oturuyor. Onun yanındaydım ha. O gelmiş, beni görecek. Allah acımış, benim dualarımı kabul etmiş. Koştum, ağlaya ağlaya boynuna sarıldım. O bana yavrum diyor, ben ona anne diyorum.
1: Biraz zaman geçip de heyecanları yatışınca annesi dalında gelecekte güzel meyveler görmeyi arzu ettiğini söyler. Çalışmasını, iyi terbiye almasını tembih eder küçük Ahmet Rasim'e.
2: Peki, çalışırım. Ben onun dediğini yapmazsam kimin dediğini yaparım?
0: Ahmet Ahmet Rasim mahalle mekteplerinden sonra 1876'da girdiği Darüşşafaka'yı dünyalar kadar çok sevdiği annesine verdiği sözü tutarak birincilikle bitirir 1883 yılında. Bir yandan da dönemin edebi ve düşünsel etkinliklerini izleyerek Şinasi ve Namık Kemal başta olmak üzere Ziya Paşa ile Ahmet Mithat Efendi'nin eserlerini okur. Posta ve telgraf nezaretine memur olarak girer fakat kendisine çok sıkıcı gelen memurluğu benimseyemediği için uzun süre çalışmaz.
1: 1885 yılında elinden tutan Ahmet Mithat Efendi'nin çıkardığı Tercüman-ı Hakikat'te yazmaya başlar. Bir yandan da Ceride-i Havadis'e çeviriler yapar. Babali Caddesi'ne Kara Sevdalı Ahmet Rasim, Ceride-i Havadis'e kabul edildiğim günlerde ne olurdu kartvizit moda olsaydı? Ahmet Rasim, Ceride-i Havadis muharirlerinden yahut Ceride-i Havadis muharirlerinden Ahmet Rasim şeklinde en aşağı iki kutu kartvizit yaptırıp bu vesileyle şuna buna dağıtmak işten bile değildi diye anlatır anılarında o unutulmaz günleri.
0: Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in Suriye'yi ziyaretinde Malumat Gazetesi tarafından muhabir olarak Suriye'ye gönderilir Ahmet Rasim. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonraki günlerde Hüseyin Rahmi ile Boşboğaz'la Güllabi adıyla bir mizah dergisi çıkarır. Balkan Savaşı sırasında 1912'de savaş muhabiri olarak Sofya'ya gider. 1916'da ise Romanya cephesindedir. 1927'de milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren Ahmet Rasim'in bu görevi ölümüne kadar sürer. Uzun süren bir hastalıktan sonra Heybeliada'daki evinde 21 Eylül 1932 tarihinde veda eder. Çok sevdiği İstanbul'u Ahmet Rasim.
1: Hakkı Süha Gezgin, omuzlarına göre biraz iri, dağınık, kır saçlı bir baş, dolgun, kırmızı bir yüz, üst kapakların altına doğru kayıp baygınlaşmış ela gözler, yer yer kan oturmuş bir burun ve üstünde siyah kordonlu kelebek bir gözlük. Bakışları zeka güneşini göz bebeklerinde biriktirir, ışıktan oklar yapardı. Pürüzlenmiş azıcık kısık kalın bir ses, ortadan kısa bir boy diyerek Ahmet Rasim'in kelimelerle bir portresini çizer.
0: Ahmet Rasim, Ahmet Mithat Efendi'nin teşvikiyle bağlandığı yazarlık mesleğini durup dinlenmeden 48 yıl sürdürmüştür. Elektriğe ve fonografa ilişkin çeşitli bilimsel yazılardan başlayarak okul kitaplarına, şiir, hikaye ve romandan gazete fıkralarına, makale ve sohbet yazılarından hatıra ve tarihe kadar çok geniş bir alanda eserler yazmıştır Ahmet Rasim.
1: Serveti fünuncuların etkili olduğu yıllarda edebiyat dünyasına adım atan Ahmet Rasim hiçbir edebiyat akımına katılmamış, daha çok Ahmet Mithat Efendi çizgisinde okuyucuya okumayı sevdirmeyi ve insanların ufkunu genişletmeyi amaçlayan bir anlayış içinde hareket etmiştir.
0: Anı, fıkra ve makale yazarı olarak 2. Abdülhamit, 2. Meşrutiyet, Mütareke ve Cumhuriyet dönemlerinde içinde yaşadığı halkın hayat tarzını, gelenek ve göreneklerini bütün ayrıntılarıyla yansıttığı yazılarında Ahmet Rasim, üçer beşer kelimelik kısa, hareketli, canlı cümleleriyle İstanbul ağzını bütün incelikleriyle ustaca kullandı. Eserlerinde hayatı hep iyimserlikle görüp en acı olayları bile gülümseyerek tatlı bir mizah tadıyla aktarmıştır okuyucularına.
1: Ahmet Rasim güzel, akıcı ve yalın Türkçesi, renkli anlatımıyla büyük bir okuyucu kitlesine sahip yazardır. Kenar semtler, çarşı pazarlar, gazeteler, şehzadebaşı eğlenceleri, tiyatrolar, Ramazan görüntüleri, kapalı çarşı, büyük mağazalar, arabacı durakları, trenler, şirketi hayriye vapurları, kebapçılar, kahvehaneler, yalılar, konaklar, olanca canlılığı ve pırıltısıyla bütün İstanbul onun eserlerindedir.
0: Eserlerindeki insanlar da çok çeşitlidir Ahmet Rasim'in. Aydınlar, garipler, Külhan beyler, zübbeler, yabancılar, aktörler, kantocular, yazarlar, besteciler, çalgıcılar, mirasiyediler, allıklı düzgünlü kadınlar, boçacılar, yan kesiciler, uşaklar, paşalar bir bir geçer önümüzden ölümsüz eserlerinde. Ahmet Rasim'in kendi çocukluk günlerinden başlayarak şehrin gündelik hayatına ait gerçek sahneleri canlandırdığı Eşgali Zaman, edebiyat ve basın dünyasına ait anılarını anlattığı Muharrir, Şair, Edip ve Gülüp Ağladıklarım, çocukluk günlerinin mahalle mektebi anılarını dile getirdiği Falaka, içinde doğup büyüdüğü İstanbul'u canlandırdığı başeseri kabul edilen Şehir Mektupları, canlı renkleriyle eski İstanbul Ramazan

0: yazdığı Gecelerim gibi eserleri hala büyük bir zevkle okunmaktadır.
1: Ahmet Rasim, roman konularını gündelik olaylardan seçmiş, romanlarında duygusal aşk maceralarıyla aile felaketlerini anlatmıştır.
0: Darüşşafaka'daki öğrencilik yıllarında Zekai Dede'den ilk müzik derslerini alan Ahmet Rasim, çoğunun güftesi kendisine ait 60'tan fazla şarkı bestelemiş, ancak o günün şartlarında hemen notaya dönüştürülemediği için içlerinden sadece 40 kadarı günümüze kadar gelebilmiştir.
1: Rahat, hafif ve mizah dolu bir anlatımı olan Ahmet Rasim, en çok makale, fıkra, gezi, anı, şiir, tarih, hikaye ve roman türlerinde yazmış, sayıları 140'ı bulan küçüklü büyüklü eserler bırakmıştır. Romanlarından birkaçı, İlk Sevgi, Güzel Eleni, Afife, Hamamcı Ülfet'tir. Seyahat yazılarını Romanya mektuplarında toplamıştır. Ahmet Rasim'in asıl değerini gösteren, onu ölümsüz kılan yazıları fıkra, anı ve sohbet yazılarıdır. Anı kitaplarının başlıcaları Gecelerim, Falaka, Muharrir, Şair, Edip'tir. Fıkra ve makaleleri Tarih ve Muharrir, Şehir Mektupları, Eşgali Zaman, Gülüp Ağladıklarım, Muharrir Buya adlarını taşır. Tarih türündeki eseri resimli ve haritalı Osmanlı tarihidir. İlk büyük buharilerden Şinasi adlı eseri konusunda büyük değer taşımaktadır.
0: Bir programımızın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu saatler ve güzel günler diliyoruz. Bir başka Yüz Türk Edebiyatçısı programında buluşabilmek umuduyla esen kalın.
2: Program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
3: Yüz Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
5: Radyo Yurt FM.

Sorma arkadaşım ayrılık denen kelimeyi. Sorma kapılarında mecnun gezdiren bahaneyi. Ben o yarın derdine unutmuşum dermanımı. Sorma arkadaşım külü dumanı, Ağustos'ta saçlarıma yağan karı. Kapılarında kul diye, mecnun olup çöl diye, sana geldim vur diye, halım nedir sor diye, yıkılmadım gör diye. Şimdi neyi alıp satayım, bugün efkarımı pazara çıkarmıyorum. Dermanı yok bu sevdayı sordum kendime. Geceler yoldaş oldu döndüm kendime. Ey aşk, ey derin kuyu, ey soruldukça kanayan soru. Nem olsun sen olmayınca, dünya malı nem olsun. Her gün pazar kurulsa aşk meydanında.

yaşadığım bir ayrılıktı. Ey her şeyin sebebi, gör diye gözlerinle divaneni. Durmuşum yoluna, bir ömür beklemeye durmuşum. Nem olsun sen olmayınca, dünya malı nem olsun. Her gün pazar kurulsa aşk meydanında, benim sensiz

kapılarında kul diye, Mecnun olup çöl diye, sana geldim vur diye, halın nedir sor diye, yıkılmadım gör diye. Neyi alıp satayım, bugün efkarımı pazara çıkartmıyorum.

0: durupdı. Siz yoksuz bayram aşığı boğazınızda durupdı. Sil gözümün yaşını, söndür kalp ataşını. Siz cidanı yemirik evde bayram aşını. Yurdun dadı, çok oldu yurdun dadı. Garip padişah olsa, he gözü yurdun dadı. Ay garip, hafta garip, ay garip. Gurbette göğe baktım, yıldız garip, ay garip. Kimse demez neyudi, yüz il dese o ay garip. Söndü evim çırağı, daha görmem irağı. Baba günde koklarım üstüde ki torpağı. Sor oğlum adı nedir? Bir bak feryadı nedir? Bir ev nenesiz olsa o evin dadı nedir? Derdi koydu, bağvan gül derdi koydu. Gam yanımdan giden de yerine derdi koydu. O günde beni dağlar, o günde yıktılar babam evin ki gözümün önünde. Bir ege, bir bıçak al, bir ege. Ya bize ayak basma ya da birden bir ege. Vermez adım, süfleye vermez adım. Dostum vefalı olsa rakıba vermez adım. Sormaz adım, yetok ol, sormaz adım. Beni iyi tanıyan kimseden sormaz adım. Oldum azad, malımız oldum azad. Yar vardı, ben toy ettim, kahirden oldum azad. Decma on çora düşer, hayatı zora düşer. Bir kuşun zaasıysa, her bir gün tora düşer. İndi düşmeyen zalim sabrele sonra düşer. Kışta yıldırım sakar, asmandan yıldız akar. Adam var yarar sene, yarın başı vakakar. Yıldırımlar sakardı, gökten yıldız akardı. Bir vakit yedi aşret elimize bakardı. Gittiğim yol deredi, canım dolu yaradı. Karga kargaya dirisanı uzu karadı. Yetim başına çalar, oradan buradan zah çalar. Görmemişi tok etse onu bunu parçalar. Sele oxun atana, ox çalmasın yatana. Canım kurban ederim yaşadığım vatana. Hansıyam hanudayam, ruh taki canudayam. Hoş gün sormaram seni, kara gün yanudayam. Yarı gördüm kış idi, işi zahmet işiydi. Bir tek dakika görüştük, menden vayid işiydi. Ondan sonra yedi ilhe da'va dövüşüydü. Yarı gördüm yaz idi, girişi bayaz idi. Bizi bugüne koyan yar ettiği naz idi. Ben sabrettim, bekledim, onun sabrı az idi. Bize geldi o dolu sen, itirmişti o yolu sen. Onda kadrim bilmedi o indisa su yolu sen. Havar var, zenginlerde havar var. Yetimlerin evinde şuan, fiza, havar var. Cevlimiz şad olaydı, biz çakaydık, havar var. Var varı, koy çakağın var varı. Bedasılı ögüller, nedir biraz var.
1: İmansız askerin, korkak paşanın bir boyuna, bir de enine tükür. Kaçarken vurulup yere düşenin bir leşine, bir de kanına tükür. Ölürsen de hak yedirme, hak yeme. Aka kara, karaya da ak deme. Adaletten ayrılırsa mahkeme, bir hakime, bir de kanuna tükür. İlaç olsa

0: içme düş mantasından. Sakın taş attırma dost arkasından. Kim iki yüzlüyse tut yakasından, bir yüzüne bir de canına tükür. Millet parasından verdirme parsa, Edirne'den Van'a, Muğla'dan Kars'a, nerede sahte bir kahraman varsa, bir resmine bir de şanına tükür. Kesmekle kısalmaz cömertin eli, yiğidin adına eklerler deli. Baban olsa bile Allahsız ölü, bir ruhuna bir de sinine tükür. Bırak hesabını ölüm kalımın, İnanmışa zulmün eki zalimin. Manayı reddeden sözde alimin, bir ilmine bir de fenine tükür. Bir ilmine bir de fenine tükür.
1: Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı.
2: Selam aleyküm.
3: Aleyküm selam. Hoş geldin Yusufçuğum.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Buldunuz mu kitabı?
3: Hangi kitabı?
2: Hani geçen gün sahaflara gideceğim demiştiniz ya, bir kitap arıyordunuz.
3: Ha, buldum. İşte bu kitap.
2: Bakabilir miyim?
3: Tabii ki. Buyur.
2: Ataullah İskenderi.
3: İskenderi.
2: Tasavvufi Hikmetler.
3: Evet.
2: Hikemi Ataiye.
3: Çok güzel. Medeniyetimizde kabul gördüğü isimle hikem.
2: Biliyorum ben kitabı. İsmini çok duymuştum. Fas'ta alimlerin çok başvurduğu kitaplardan biridir.
3: Muhakkak öyle. Ataullah İskenderi'nin düşünceleri Mevlana ve İbni Arabi'nin eserleri gibi tüm tasavvuf çevrelerini etkilemiştir. Eserleri senin geldiğin yer Kuzey Afrika başta olmak üzere İslam ülkelerinde bilinmekte, tüm dünyada tasavvufla uğraşanlarca okunmaktadır. Hikem tüm İslam dünyası için çok kıymetli bir eser. Sufiler hikem için ne derler bilir misin Yusuf?
2: Ne derler?
3: Derler ki namazda Kur'an'dan başka bir metin okumaya izin olsaydı hikem okunurdu. Tasavvuf kitabiyatında çok önemli bir yeri vardır hikemin. Dünya dillerine yapılan tercüme ve şerhlerin sayısı 70'i aşmıştır. Ataullah İskenderi, tasavvufi hikmetleri ve ıslahları şiir diliyle kısa ve özlü bir şekilde anlatır. Müthiş bir dili vardır gerçekten. Türkçede de tercümeleri çoktur. Ama ben en çok bu tercümeyi severim. Çok derli toplu. Tercümenin haricinde bir sürü de bilgi veriyor Mustafa Kara. Açıklamaları, ayet ve hadislere kaynak göstermesi, hikmetlere sıra numarası koyması, hikime yazılan şerhlere yer vermesi de kitabı özel kılıyor. Bende vardı aslında bu kitap. Bir arkadaşa hediye etmiştim. Tekrar sahip olduğuma çok sevindim.
2: Siz okuyunca ben de alıp okuyabilir miyim?
3: Tabii ki Yusuf. Bu kitabı okumanı çok isterim. Ataullah İskenderi büyük bir mutasavvuf. Büyük bir alim, en meşhur yönü kitleleri derinden etkileyen hitabet tarzı, sohbetleri. Cezbedici, düşündürücü ve ufuk verici bir üsluba sahip. Hikemi okuyunca sen de göreceksin. Onun tasavvuf düşüncesi riya ve şöhretten uzak bir ibadete, Allah'ın beğendiği davranışları yapmaya, tevekküle, teslimiyete ve recaya bağlıdır.
2: Reca ne demek?
3: Bu bir tasavvuf terimidir. Kulun Allah'ın rahmetine güvenerek ümit içinde olması anlamına gelir. Bak kitabın girişinde Mustafa Kara ne diyor Ataullah İskenderi ile ilgili. Sözleri aşk ve cezbenin coşkunluğunu değil, tefekkürün hassas inceliklerini sergiler. Gerçekten de böyledir. İnsan bu sözler karşısında ince bir çarpılmayla irkilir, baktığı şeyleri görmediğini fark eder. Kalbiyle düşünmeye başlar ve sonra ferah, ışıklı bir yolun başında bulur kendini. İskenderi böyledir. Böyledir de anlat bakalım Yusuf. Asaf Halet nasıldır? Yarım kaldı geçen sefer.
2: O gün Asaf Halet için bu dünyadaki tüm geleneklerin özünü yani insanı anlatıyor demiştiniz. Aklıma takıldı bu.
3: Gelenek dediğimiz şey insandan mülhemdir. Yani insandan, insanın içinden yola çıkar. Hakikatin içine doğmuştur insan. İnsan da hakikatten yola çıkar. Kimi bilerek yapar bunu farkındadır, kimi bilmeyerek. Ama insanın hakikatle kurduğu ilişki, Tanrı'yı, eşyayı kendini anlama ve anlatma serüveniyle başlar. Gelenek bir birikim, gelenek bir mirastır. Gelenek geçmiş, bugün ve yarın üçgeninde gezinen ruhtur. Öznesi insan ve insanın eylemleridir. Çıktığı yer insanın özüdür. Araştırmacılar, eleştirmenler, Asaf Halet için birkaç şiirinden yola çıkarak pek çok ve farklı yorumlarda bulunuyorlar. Kimisi Hint öğretilerinden, Budist felsefeden, Hint edebiyatından yola çıktığını söylüyor. Kimisi tasavvuf geleneğinden, İslam kültüründen etkilendiğini söylüyor. Kimisi de Türk masallarından, Doğu medeniyetinin asli unsurlarından. Ben Asaf Halet'in şiirinin kökleri doğudan çıksa da insanın özüyle kurduğu ilişki bakımından evrensel bir gelenek anlayışına tabi olduğunu ya da geleneği insanın özünden yola çıkan ve yaşayan bir ruh olarak gördüğünü düşünüyorum.
2: Benim de şiirleri okuyunca dikkatimi çeken birkaç şey oldu. İlk aklıma geleni çocuk. Sanki masalların içinde yaşayan tekerlemelerle ve o tertemiz, saf dünyasıyla çocuk.
3: Asaf Halet'te çocuğun kavranışı çok özeldir. Dur, şurada bir yerde bütün yazıları vardı. Nerede, nerede? Tamam, burada işte. Bak Yusuf, ben okuduğum kitaplarda önemsediğim, sevdiğim yerlerin altını çizerim. Görüyor musun? Altı çizili yerler. Sağda solda küçük notlar. Neredeydi o yer? Sonlarda mıydı acaba? Tabii ya, konuşmalarında geçiyordu. Buldum. Bak okuyayım sana. Çelebi bir konuşmasında çocukluğundan şöyle bahsediyor. Çocukluğum benim hiç unutamadığım en güzel zamanımdır. Kendi kendime kaldığım zaman en çok sığındığım yer hep çocukluğumdur. Rüyalarımda hep o çocukluğumu görürüm. Eski evlerimizin sahipsiz olarak saf temiz, çok temiz, çok hisli, baştan başa muhabbet olan çocukluğum. Bu dünyaya ait olan intibalarım hakikaten çok güzel şeylerdi. Zaten geçince onlardaki güzelliği, safiyeti başka şeylerde bulamadım. Hani dedim ya, tüm geleneklerin özü insandır diye. İnsanın katışıksız hali de, o ilk temiz hali de çocuktur. Bu yüzden Asaf Halet çocuğu, eğitimle ruhu değiştirilmeden önceki saf ve samimi çocuğu, geleneğin bir parçası, bir taşıyıcısı olarak görür ve kendini ona yakın hisseder. Çelebi'nin istediği insanın saf olana ve öncelikle çocukluktaki saflığa dönebilmesidir. Ancak bundan sonra ve böyle bir saflıkla başlayacaktır gerçek iklim.
2: Güzel bir çocukluğun etkisi de var tabii bu düşüncelerde. Osmanlı'nın son döneminde çocukluğunu geçiriyor değil mi?
3: Evet, Asaf Halet Osmanlı kültür iklimine aittir ve bunda İstanbul'un konumu ve oluşturduğu manevi ikliminde payı büyüktür. Asaf Halet'in şiir ve yazılarındaki çeşitlilik ve çeşitlilikle de kalmayan derinliğin temeli kuşkusuz onun küçük yaşlarında atılmıştır diye düşünüyorum Yusuf. Her ne kadar Osmanlı'nın kültür ikliminin asgari şekilde hayatın içinde yer aldığı bir dönemde geçse de çocukluğu, ona temeli atanlar Osmanlı'ya ait, Osmanlı'nın kültür iklimini yaşayan münevver kişilerdi ve bünyelerinde Doğu'nun büyük hazinelerini canlı tutuyorlardı.
2: Nasıl yani?
3: Şöyle Yusufcuğum, babası Sait Halet Bey Sufi edebiyatı ile ilgileniyor ve ondan küçük yaşlarda Fransızca ve Farsça öğreniyor. Bir Mevlevi şeyhinden Remzi Efendi'ydi sanırım ve bir de ünlü Rauf Yekta Bey'den yıllarca musiki ve nota dersler alıyor. İstanbul'un en güzel yerleri, Cihangir ve Beylerbeyi'nde geçiyor çocukluğu. Masalların bolca anlatıldığı güzel bir konakta.
2: Şiirlerinde hissettiğim şeylerden biri de İstanbul'un iklimiydi.
3: Asaf Halet de İstanbul'un ikliminde tüm doğuyu yaşayarak büyür. Bak çok güzel bir yer var yine kitapta. Çok hoşuma gider İstanbul'u böyle anlatışı. Burası işte. Çin ve Maçin'i, Acemistan ve Frangistan'ı ben hep İstanbul zaviyesinden gördüm. Oralarını hep İstanbul'un içindeyken gezdim ve gezmekteyim. Şurası da çok güzel. İstanbul benim ağzıma dil, kulaklarıma ses, gözlerime bakış olur. Böylece bazen dilim Çamlıca'ya, gözüm Boğaz'a ve kulaklarım Beyoğlu'nda çıkar ve oradaki acabiyattan haber alır gelir. İbrahim Nebi Salkım Söğüt'te, Ferhat Çamlıca'da oturmuşlardır. Asuriler bizim çınara kelle asmışlardır ve Topkapı Sarayı'nda da yalnız Çengi Dilara otururdu. Bütün masallar İstanbul'da zuhur etmiştir. Ancak o zamandaki insanları görmek ve İstanbul'a sığdırmak için mikroskopla bakmak gerekirdi ki bu mikroskoptan bir tane bende var. Boğaziçi'ndeki muazzam yalının Somaki direklerinde güneşi seyrederken dedem kerevetin altından bir bodruma iner ve Hint'ten getirdiği adamlarla simya arardı. Bununla beraber simyayı ben buldum. Kimseye de öğretmeyeceğim.
2: Gerçekten çok güzel anlatıyor. Şiirleri kadar yazıları, konuşmaları da çok büyülü. Çok güzel.
3: Sevdin ha bizim garip çelebimizi.
2: Evet, çok sevdim.
3: O zaman bir şiir okuyalım Asaf Halet'ten. Ne dersin?
2: Olur, çok güzel olur.
3: Adım unuttum adı olmayan yerlerde. Ne in, ne cin, ne beni Adem. Zamanlar içinde kuşlar uçuyor, kervanlar geçiyor bir iğne deliğinden. Çarşılar kuruluyor, sarayları oyuncak, insanları karınca şehirler, zamanları gördün mü bir iğne deliğinden? Adım unuttum, adı olmayan yerlerde, geçip gidenlere bakarak.
2: Çok güzel bir şiir gerçekten. Şiirlerin hepsi çok güzel ama bu Om Mani Padme Hum ne demek? Çok eski ve kimsenin bilmediği ama bu dünyaya benzer bir dünyadan yazılmış gibi.
3: Bizim bilmediğimiz bir dünya sadece Yusuf. Ne kadar okusak, duysak, görsek de eksik bileceğiz. Om Mani Padme Hum, doğunun gizemini saklayan bir söz bu. Tibet'te evlerin, manastırların, kasaba ve köylerin duvarlarında yazılı bir söz. Aydınlanmış ruhun düşmanları olan tutkulara, aymazlıklara, nefrete ve bu tür duygulara karşı bir meydan okuma ifadesi. Nilüfer çiçeğinin içindeki mücevher diye meydan okuyor kötü duygulara. Asaf Halet şiirlerinde çok eski metinleri, kutsal kitaplardaki ifadeleri kullanır. Bunlarla ses tekrarları yapar ve insanı birden o bilmediği ilginç alemin içine sokuverir. İnsana kendini bildirirken hayrete düşürür. İşte böyle Yusuf. Sana Asaf Halet'ten bir şiir daha okuyayım de sonra gidelim sana bir Türk kahvesi ısmarlayayım. Ne dersin?
2: Olur ama bir şartım var. Madem kitaplar sizden, kahveler de benden olsun.
3: Olur Yusuf, tamam. Kahveler senden olsun.
2: Ama siz önce şiiri okuyun tabii.
3: Peki. Bir vardım, bir yoktum. Ben doğdum Selim-i Salis'in köşkünde. Sebepsiz hüzün hocamdı, loş odalar mektebinde. Harem ağları lalaydı, kara sevdama. Uyudum, büyüdüm ve Nuri Siyah'a ağladım. Nuri Siyah'a ağladığım zaman annem Suzi Dilara'ydı ve babam bir tambur. Annem sustu, babam küstü. Ama ben niçin hala Nuri Siyah'a ağlarım? Nuri Siyah, Nuri Siyah.
2: Nuri Siyah ne demek?
3: Siyah nur demek. Kadir gecesi mümin olanlara güneş, bütün mahiyeti ve şaşasıyla görünürmüş ama siyah bir nur olarak. Böyle işte Yusuf. Hadi gel şimdi çıkalım. Çelebi'yi konuşmaya, kahvemizi içerken devam ederiz.
2: Peki.
1: Kitap Ayracı.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Türk Ebru Sanatı. Ebru, kağıt üzerine özel bir teknikle yapılan geleneksel bir süsleme sanatıdır. Ebru, Farsça bulut anlamına gelen bir isimdir. Batıda Ebru'ya Türk kağıdı denilmektedir. Ebru sanatı sabır ve emek ister. Özel hazırlanmış yoğun bir suyun içine serpilen özel boyalarla yapılır. Ebru türleri: Battal Ebru, Gelgit Ebru, Şal Ebru, Somaki Ebru, Taraklı Ebru, Bülbül Yuvası, Çiçekli Ebru, Hatip Ebrusu, Koltuk Ebrusu. Ebru malzemeleri: Kitre. Ebru yapımında kullanılan su yoğun olmalıdır. Herhangi bir suyla ebru yapılamaz. Suyu bu yoğun hale getiren maddenin ismi kitredir. Kitre bir dikenin öz suyudur. Suya belli ölçüde kitre koyulur. Su ağzı kapalı olarak bir süre bekletilir. Yeterli yoğunluğa ulaşınca su iyice süzülmelidir.

0: Öt. Öt, büyükbaş hayvanların safra kesesinden elde edilir. Safra keseleri delinir ve içindeki sıvı süzülür. Benmari usulü bekletilir. Bu malzeme boyanın su üzerinde açılmasını sağlar. Toprak boya. Ebru sanatında kullanılan boya topraktan elde edilir. Boya toprağı ezilir, elenir ve suda süzülür. At kılı ve gül dalı. Fırçalar genellikle yaşlı atların kuyruklarındaki kıllardan yapılır. Gül dalından yapılan fırçalar da vardır.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Dünya derdi az bana, kulum diye kız bana. Sevdim işte Allah'ım, ne olursun yaz bana. Alamadım koynuma, yaktım yatak yorganı. Sevmek suçsa boynuma,

0: 멈춤.
1: Kınamayın beni eğer ağlarsam. Kınamayın beni eğer ağlarsam. Köçmenim canımla bezar olmuşam. Yıkıldı sarayım, çöl oldu elim. Kurtlara kuşlara diyar olmuşam. Köçe köçeylerde gitti kervanım. Bir ah çektim göğe, çıktı dumanım. Elden düştüm cana yoktu gümenim. Saçım bayaz koca hıtyar olmuşam. Ağladım gözyaşım aktı göl oldu.

0: Ateş aldı yürek, yandı kül oldu. Görmedim eller bana yol oldu. Şaşırttım yolumu ne çarım şap. Çarkı dönmüş felek kırdı kolumu. Koyadı yabancılar derdi gülümü. Günler gelir gönlüm diler ölümü. Zalim ya da alçak duvarım şap. Ölmüş ana kimin saplara? Oğlu ölmüş ana kimin saplara? Elim malım mülküm köyüm yadlaram. Akba döneceğim onu beklerim. Bağda unutulmuş çift narılmışam. Çocuklarım yadlar eski günlerim. Sabah olur bekler o kaç billeri. Dudam sakla beni aziz canları. Yandı bağım bahçem bayar olmuşam. Kazanda su kaynar boşu boş. Bir avuç tanım yok altı başım. Kazanda su kaynar boşu boşuna. Bir avuç canım yok atım aşma. Soğan mı hanadı gözüm yaşına. Hasratım yürekte alalkar olmuşam. Yoksunun halını çekenden sor. Gülün kıymetini ekenden sorun. Kaç arşın kefini bükenden sorun. Koyun başkarşın bu mezar olacak.
1: 4 FM 97.8
2: FM'de
1: kalınız.

Bugün hakikaten ocak yıkıldı, direkleri temelinden söküldü. Üstü açık kaldı, çadır büküldü. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Ocağın sıcağı seninle gitti. 13 çocuğunu bak öksüz etti. Bugün ilk gecesin yabanda yattı. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bugün viranedir o eski ocak. Bülbülün yerinde bayğuş ötecek. Sensiz bunda duman nasıl tutacak? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Hakikat ateşten betermiş narin. Biraz gecikirsek yolda gözlerin. Sen gittin bak işte boş kaldı yerin. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Babadan yetimdik, sen tekrar ettin. Bize söylemeden aniden gittin. Fırkanı kimlere emanet ettin? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Gittin mi anam?

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 11. bölümünü

Türkmenler mütekaedini reayayı Türkman Halep sakinanı der kuraha başlığı altında aynı bir grup halinde anılmışlardır. Acurlu, Bahadırlı, Becülü, Beylikli, Bozkoyunlu, Bozlu, Çakırlı, Çalıyanlı, Çalışlı, Dümleklü, Halicelü, Harbendelü, İdir, İnanlı, Karakoyunlu, Karatohtemurlu, Karkın, Kıcılı, Kıyas, Kızık, Köcelü, Melek, Osmanlı, Oyratlı, Pehlivanlı, Sekiz Avşarı, Şarklı, Taşbaş, Tatalı, Uşaklı, Üveye, Yalvaç ve Yüreğin cemaatlerinden olmak üzere toplam 74 ayrı grup Antep, Nizip, Merzuman, Birecik, Telbaşar, Besni, Amik, Kilis, Azez ve Malatya bölgeleriyle Antep ve Halep şehirlerine yerleşmişlerdir.

Türkmenler şayet konar göçerlikten tamamen vazgeçerlerse ve hayvanlarını dağıtarak ziraat ve bekçilik ile uğraşırlarsa artık yörüklükten çıkarlar. Halk yani çiftçi olurlardı. Kayıt zamanı 10 yıldan ziyade hangi köyde oturdukları yazılmış ise halk toprak vergisini o köyün beyine verirdi. Çoğun atlı cemaat Ankara bölgesinin Karacatut ve Saraycık köylerinde 40-50 yıldan beri yerleşmiş oldukları ve koyunları da bulunmadığı için 1550 yılı kayıtları sırasında Türkmen defterinden çıkartılarak halka kaydedilmişlerdir.

cemaatlere ayrılmış olarak görmekteyiz. Beydili, Bayat, Harbendeli, Avşar ve Eymir cemaatleriyle çok sayıda cemaatlerden oluşanlar içerisinde en büyük ve en kalabalık olanı Beydilli'ydi. Bağımsız cemaatlerden ise Kızık ve Karkın gibi önemli Türkmen cemaatleri, Rumkale tarafında yerleşmiş olan Çepni ve Kilis, Com, Merzuman tarafında yerleşmiş olan Bahadurlu cemaatleriyle oldukça kalabalık nüfusa sahiplerdi.

Alep Türkmenleri nüfus bakımından da oldukça kalabalık idiler. Bunların 1642'de 3137 hane, 1761 toprak vergisi ve 918 gelir vergisi olmak üzere toplam 5816 vergi nüfusu olup, bunun 141 hane ve 20 toprak vergisi Şam ilinde, 129 toprak vergisi ve 28 gelir vergisi ise Kilis oturağında bulunmaktaydı.

2673 hane, 1700'ü toprak vergisi ve 172'si gelir vergisi olmak üzere toplam olarak 4545 insan vergi nüfusuna sahip idiler. Fakat Şam bölgesinde yer alan birçok Türkmen cemaatinin nüfusu fert fert verilmeyip sadece koyun miktarları ve toprak vergisi olanların toplamları verildiği için gerçekte vergi nüfusu bu rakamlardan daha fazladır. 1673'te ise Halep Türkmenlerinin toplam vergi nüfusu 5097'si evli hane toprak vergisi ve 142'si de bekar gelir vergisi olmak üzere 5239 insandan ibarettir.

öğretmenleri cemaatleriyle birlikte toplam olarak 141 cemaatten oluşan, bunların 21'i Şam, 18'i de Kilis oturağında emekli kapıkulu askerlerinin bulunduğu yerlerde yer almaktaydı. Diğer cemaatler ise Halep, Antep, Rumkale, Con ve Malatya tarafına kadar yayılmışlardı. Yine bunların bir bölümü göçer, bir bölümü de oturak, yani emekli kapıkulu askerleriydi.

1663'te Halep Türkmenleri bazen bir veya birkaç haneden oluşan cemaatler ile birlikte 188 cemaatten meydana geliyordu. Bunların 44'ü Şam tarafında bulunurken 18'i de Kilis oturağında bulunmaktaydı. 1673'te ise Halep Türkmenleri 120 cemaat olmakla birlikte daha önceki defterlerde cemaat olarak zikredilen fakat bu zamanda mahalle olarak kaydedilmiş olan çok sayıdaki cemaatlerden meydana gelmekteydi. Bu cemaatlerin 17'si Şam ilinde olup bunların da çok sayıda mahalleleri vardı.

Halep Türkmenlerinin vergi nizamı. Halep Türkmenleri besledikleri koyun miktarına göre devlete vergilerini yıllık olarak öderlerdi. Aynı zamanda her yetişkin erkek duruma göre vergi mükellefiydi. Muayyen bir miktarda koyunu olan evli kişiler, hane, yeterli miktarda veya hiç koyunu olmayan evli kişiler, toprak vergisi, bekar olup da koyunu olmayanlar ise gelir vergisi statüsündeydiler ve vergileri buna göre tayin edilirdi. Haneler 1663 ve 1673 tarihlerinde besledikleri her 100 koyun için 5,5 sikke, her bir deve için ise 2,5 sikke vergi öderlerdi. Toprak vergisi olanlardan, yani koyunu hiç olmayan ya da yeterli miktarda olmayanların her birinden 5,5 sikke toprak vergisi alınırdı. Oturak, yani emekli olan kapıkulu askerlerinden toprak vergisi ise 1663'te 7,5 sikkeydi. Ancak cemaat içerisinde imam olarak görev yapanlardan toprak vergisi alınmazdı. Gelir vergisi yetişkin bekarlar 3,5 sikke öderlerdi. Fakat oturak olanların her iki gelir vergisi 1673'te 5,5 sikke alınmıştır.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552-799-031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

ahır-ahı, alemden ahır-ahı, yardan pelek sinema vurdular ahır-ahı. Ahırattan, ulaştım ahırattan, zulmetmerem kimseye, korkarım ahırattan.

hindi ya culluk, kedi ise pislik, bahçeye çevlik, bulgura da hedik, cangırı cıncık, tavuğa ferik, it köpek yavrusuna, enik derik biz, enik derik biz.

Aileye horanta, hanıma ayen, susuz tarlaya deşti, ırgata faen, az önceye bayak, nasıla neşel, mızıkçılığa da züellik derik biz, züellik derik biz. Çirkine yavan, dükkanı da düven, patlıcana balcan, kepire felhen, fincana fulcan, oluğa da çörten, tahterevalliye, hangi höç derik biz, hangi höç derik biz.

yamaca anaç, merdivene dereç, başa açık dolba, saça gasiyeç, şişmana tavlı, kekemeye kekeç, yaramaz çocuklara,

Adil şanım daha var saymadığım, Türkmen lehçesidir bu anlattığım. Gözümde tüter toprağım bağım, özleme hasrete göresedik derik biz.

yörep yokuş, sokakları vardı. Uşaklar gülle oynar koşardı. Yolu bostan paşadan aşardı. Yörepli yokuşlu, höllük mahallesi.

Yüreklerime çakma düğenleri dardı. Ustalar terlik çarık yapardı. Bol rızıklı bereket saçardı. Kunduracı bizim Höllük mahallesi. Düğünde aşıklar saz çalardı. Gelin kızları kına yakardı. Genç yaşlısı hosar oynardı. Düğünlü dernekli Höllük mahallesi.

bağrı yanıktır bir diğer adı. Kalmadı şimdi tuzuyla tadı. O güzel günler mazide kaldı. Hüzünlü kederli, hürlük mahallesi.

Yıkıldı evleri bombalar yağdı. Sokakları kızıl kana boyandı. Ağladı analar, bağrımız yandı. Yıkılmış yakılmış, öldük mahallesi.

Adil Şan'ım birlikte yaşardı. Geleceğe umutla bakardı. Memleket için sinem coşardı, coşardı. Tükendi umudu. Hürlük mahallesi, Hürlük mahallesi.

unutmadım, unutmadım aklımda yaşananları bir tarafa, o gözlerin saklımda. Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda hatıralar bir tarafa, ah o gözler.

buzları üşüten bozkır ayazı ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gel. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümün.

Değerli 97.8 MHz Yurtefem dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Esengül'ün seslendirdiği Taht Kurmuşsun Kalbim.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Harika Avcı'nın seslendirdiği Alışırım şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Muazzez Ersoy'un seslendirdiği İntizar şarkısı.

var var kalbimde, kalbimde, kalbimdeki yerinde. Ben de hülya gibisin, sen de rüya gibisin, kara sevda gibisin, ah, kalbimin sahibisin.

rüya gibisin, pembe rüya gibisin, kara sevda gibisin. Ah, kalbimin sahibi.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Berry'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berry'i kabul etti. Erdoğan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Darrell İsa ve eşini de kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeler basına kapalı gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamento Başkanı Halbusi'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Baro ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hürmüz Boğazı ve bölgedeki savaşa ilişkin müzakereler, Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin'deki durum ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yi kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymene Safedi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılmasının yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye ve Ürdün ikili işbirliğini görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Ekim ayında Şam'da yapılması planlanan Yüksek Koordinasyon Konseyi toplantısının hazırlıkları ele alındı. Ayrıca Suriye'nin güneyindeki gelişmeler ve Süveyda'ya ilişkin üçlü yol haritasının uygulanması değerlendirildi.

Mezunan lise öğrencileri için Türk Büyükelçiliği'nde mezuniyet töreni yapıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde ülkelerine dönen 28 lise son sınıf öğrencisi için mezuniyet ve diploma töreni düzenlendi. Törende konuşan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nuh Yılmaz, öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti'nde kazandıkları eğitim haklarının korunmasının önemine dikkat çekti. Eğitim müşaviri Muhammed Musa Budak ise gençlerin iki ülke arasında gelecekte önemli birer köprü olacağını belirtti. Öğrencilerin eğitimlerine Türkiye Cumhuriyeti'nde ya da Suriye'de devam edebileceği, Şam'da Türk okullarının açılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İdlib'de şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Suriye'nin İdlib kentinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Patlamada hayatını kaybeden bakanlık mensuplarının sayısının 14'e yükseldiği, aralarında sivillerin de bulunduğu ondan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nden Suriye'ye taziye mesajı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Sarmada ilçesindeki mühimmat deposunda yaşanan patlamada 14 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Netanyahu, Suriye'nin Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar olan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, işgal altındaki Suriye toprağı Şeyh Dağı'nı ziyaret etti. Netanyahu, Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar uzanan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu.

Suriye'den Netanyahu'nun Şeyh Dağ ziyaretine kınama. Suriye, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Şeyh Dağ'ına ziyaretini sert şekilde kınadı. Şam yönetimi ziyareti Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak nitelendirdi. Suriye ayrıca İsrail'in saldırılarını durdurması ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına uyması çağrısında bulundu.

Yeniden DAEŞ'e hava operasyonu. Irak Hava Kuvvetleri Selahattin Operasyonlar Komutanlığı sorumluluk alanındaki Vadi Eşşay bölgesinde DAEŞ'e ait sığınakları hedef aldı. F-16 savaş uçaklarıyla düzenlenen 4 hava saldırısında örgüte ait barınak ve sığınakların imha edildiği bildirildi.

tankerlerine yönelik saldırılarına tepki. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarını kınadı. Bakanlık, saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunarak bölgesel ve uluslararası barışı tehdit eden tehlikeli bir gerilime yol açtığını bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyor musun?

hepimize her şeyin, her şeyin en güzelini getirsin. Her şey gönlünüzce olsun, her şey dilediğinizce olsun, her şey her zamankinden daha yüce olsun. Her zaman olduğu gibi hepinize en engin sevgilerimi, en derin hürmetlerimi arz ediyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim. Sağ olunuz.

Canımdan çok sevdiğim aziz ve muhterem dinleyicilerim ve de çok saygıdeğer seyircilerim. Şu anda huzurlarınızda olmak ne kadar mutluluk veriyor bana bir bilseniz, kelimelerle tarif edemiyorum efendim. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Her zaman olduğu gibi en içten sevgilerimi ve en derin hürmetlerimi sunuyorum sizlere.

97.8 MHz frekansında yayın yapan Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize selamlar. Sınırların ötesinde yürütülen insani sorumluluk, güvenlik ve istikrar çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de eğitimden sağlığa, güvenlikten insani yardımlara uzanan kapsamlı faaliyetlerini ele aldığımız Sınırın Ötesinde Kardeşlik programımıza hoş geldiniz. Yayınımız boyunca görüş ve mesajlarınızı 0552 789 4031 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Facebook'ta Yurt FM sayfamızı takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. 97.8'de bizden ayrılmayın.

3. bölüm Zeytin Dalı Harekatı. Afrin'de huzurun ve bereketin ihyası. Zeytin Dalı Harekatı, ismini barışın ve bereketin sembolü olan zeytin ağacından alarak Afrin halkını yıllardır süren terör esaretinden kurtarmak için başlatıldı. Türkiye Cumhuriyeti bu operasyonda dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hassasiyet sergileyerek sivillere, tarihi yapılara ve çevreye tek bir zarar gelmemesi için kılı kırk yarmıştır. Afrin'in terörden arındırılması sadece bir kentin kurtuluşu değil, aynı zamanda bölgenin demografik yapısını değiştirmek isteyen kirli planların da boşa çıkarılmasıdır.

Operasyonun ardından Türkiye Cumhuriyeti Afrin'de kapsamlı bir toplumsal barış ve kalkınma hamlesi başlatmıştır. Bölgenin en büyük zenginliği olan zeytin bahçelerinin korunması, yerel çiftçinin desteklenmesi ve zeytinyağı ticaretinin önünün açılması için Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kurumlar seferber olmuştur.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar, istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta YurtFM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında YurtFM'de yeniden buluşmak üzere.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Berry'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berry'i kabul etti. Erdoğan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Darrell İsa ve eşini de kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeler basına kapalı gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamento Başkanı Halbusi'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Baro ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hürmüz Boğazı ve bölgedeki savaşa ilişkin müzakereler, Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin'deki durum ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yi kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymene Safedi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılmasının yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye ve Ürdün ikili işbirliğini görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Ekim ayında Şam'da yapılması planlanan Yüksek Koordinasyon Konseyi toplantısının hazırlıkları ele alındı. Ayrıca Suriye'nin güneyindeki gelişmeler ve Süveyda'ya ilişkin üçlü yol haritasının uygulanması değerlendirildi.

Mezunen lise öğrencileri için Türk Büyükelçiliği'nde mezuniyet töreni yapıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde ülkelerine dönen 28 lise son sınıf öğrencisi için mezuniyet ve diploma töreni düzenlendi. Törende konuşan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nuh Yılmaz, öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti'nde kazandıkları eğitim haklarının korunmasının önemine dikkat çekti. Eğitim müşaviri Muhammed Musa Budak ise gençlerin iki ülke arasında gelecekte önemli birer köprü olacağını belirtti. Öğrencilerin eğitimlerine Türkiye Cumhuriyeti'nde ya da Suriye'de devam edebileceği, Şam'da Türk okullarının açılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İdlib'de şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Suriye'nin İdlib kentinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Patlamada hayatını kaybeden bakanlık mensuplarının sayısının 14'e yükseldiği, aralarında sivillerin de bulunduğu ondan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nden Suriye'ye taziye mesajı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Sarmada ilçesindeki mühimmat deposunda yaşanan patlamada 14 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Netanyahu, Suriye'nin Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar olan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, işgal altındaki Suriye toprağı Şeyh Dağı'nı ziyaret etti. Netanyahu, Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar uzanan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu.

Suriye'den Netanyahu'nun Şeyh Dağı ziyaretine kınama. Suriye, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Şeyh Dağı'na ziyaretini sert şekilde kınadı. Şam yönetimi ziyareti Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak nitelendirdi. Suriye ayrıca İsrail'in saldırılarını durdurması ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına uyması çağrısında bulundu.

Irak'tan DAEŞ'e hava operasyonu. Irak Hava Kuvvetleri Selahattin Operasyonlar Komutanlığı sorumluluk alanındaki Vadi Eşşay bölgesinde DAEŞ'e ait sığınakları hedef aldı. F-16 savaş uçaklarıyla düzenlenen 4 hava saldırısında örgüte ait barınak ve sığınakların imha edildiği bildirildi.

yerlerine yönelik saldırılarına tepki. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarını kınadı. Bakanlık, saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunarak bölgesel ve uluslararası barış

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum, ama ben seni yaşıyorum.

Yıllara bir güne nasılsın kırdım? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpusluğumuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Berry'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berry'i kabul etti. Erdoğan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Darrell İsa ve eşini de kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeler basına kapalı gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamento Başkanı Halbusi'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Bakan Fidan Fransız mevkidaşı Baro ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hürmüz Boğazı ve bölgedeki savaşa ilişkin müzakereler, Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin'deki durum ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yi kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılmasının yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye ve Ürdün ikili işbirliğini görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Ekim ayında Şam'da yapılması planlanan Yüksek Koordinasyon Konseyi toplantısının hazırlıkları ele alındı. Ayrıca Suriye'nin güneyindeki gelişmeler ve Süveyda'ya ilişkin üçlü yol haritasının uygulanması değerlendirildi.

Mezunan Lise öğrencileri için Türk Büyükelçiliği'nde mezuniyet töreni yapıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde ülkelerine dönen 28 lise son sınıf öğrencisi için mezuniyet ve diploma töreni düzenlendi. Törende konuşan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nuh Yılmaz, öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti'nde kazandıkları eğitim haklarının korunmasının önemine dikkat çekti. Eğitim müşaviri Muhammed Musa Budak ise gençlerin iki ülke arasında gelecekte önemli birer köprü olacağını belirtti. Öğrencilerin eğitimlerine Türkiye Cumhuriyeti'nde ya da Suriye'de devam edebileceği, Şam'da Türk okullarının açılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İdlib'de şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Suriye'nin İdlib kentinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Patlamada hayatını kaybeden bakanlık mensuplarının sayısının 14'e yükseldiği, aralarında sivillerin de bulunduğu ondan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nden Suriye'ye taziye mesajı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Sarmada ilçesindeki mühimmat deposunda yaşanan patlamada 14 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Netanyahu, Suriye'nin Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar olan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, işgal altındaki Suriye toprağı Şeyh Dağı'nı ziyaret etti. Netanyahu, Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar uzanan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu.

Suriye'den Netanyahu'nun Şeyh'tah ziyaretine kınama. Suriye, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Şeyh'tah'ına ziyaretini sert şekilde kınadı. Şam yönetimi ziyareti Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak nitelendirdi. Suriye ayrıca İsrail'in saldırı

DAEŞ'e hava operasyonu. Irak Hava Kuvvetleri Selahattin Operasyonlar Komutanlığı sorumluluk alanındaki Vadi Eşşay bölgesinde DAEŞ'e ait sığınakları hedef aldı. F-16 savaş uçaklarıyla düzenlenen 4 hava saldırısında örgüte ait barınak ve sığınakların imha edildiği bildirildi.

İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol tankerlerine yönelik saldırılarına tepki. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarını kınadı. Bakanlık, saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunarak bölgesel ve uluslararası barışı tehdit eden tehlikeli bir gerilime yol açtığını bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: ne söylesem şu gönlümü avutamıyorum.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Kitap Ayracı.
3: Selam aleyküm.
4: Aleyküm selam. Hoş geldin Yusufçuğum.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Buldunuz mu kitabı?
4: Hangi kitabı?
3: Hani geçen gün sahaflara gideceğim demiştiniz ya, bir kitap arıyordunuz.
4: Ha, buldum. İşte bu kitap.
3: Bakabilir miyim?
4: Tabii ki. Buyur.
3: Ataullah İskenderi.
4: İskenderi.
3: Tasavvufi Hikmetler.
4: Evet.
3: Hikemi Ataiye.
4: Çok güzel. Medeniyetimizde kabul gördüğü isimle hikem.
3: Biliyorum ben kitabı. İsmini çok duymuştum. Fas'ta alimlerin çok başvurduğu kitaplardan biridir.
4: Muhakkak öyle. Ataullah İskenderi'nin düşünceleri Mevlana ve İbni Arabi'nin eserleri gibi tüm tasavvuf çevrelerini etkilemiştir. Eserleri senin geldiğin yer Kuzey Afrika başta olmak üzere İslam ülkelerinde bilinmekte, tüm dünyada tasavvufla uğraşanlarca okunmaktadır. Hikem tüm İslam dünyası için çok kıymetli bir eser. Sufiler hikem için ne derler bilir misin Yusuf?
3: Ne derler?
4: Derler ki namazda Kur'an'dan başka bir metin okumaya izin olsaydı hikem okunurdu. Tasavvuf kitabiyatında çok önemli bir yeri vardır hikemin. Dünya dillerine yapılan tercüme ve şerhlerin sayısı 70'i aşmıştır. Ataullah İskenderi, tasavvufi hikmetleri ve ıslahları şiir diliyle kısa ve özlü bir şekilde anlatır. Müthiş bir dili vardır gerçekten. Türkçede de tercümeleri çoktur. Ama ben en çok bu tercümeyi severim. Çok derli toplu. Tercümenin haricine bir sürü de bilgi veriyor Mustafa Kara. Açıklamaları, ayet ve hadislere kaynak göstermesi, hikmetlere sıra numarası koyması, hikime yazılan şerhlere yer vermesi de kitabı özel kılıyor. Bende vardı aslında bu kitap. Bir arkadaşa hediye etmiştim. Tekrar sahip olduğuma çok sevindim.
3: Siz okuyunca ben de alıp okuyabilir miyim?
4: Tabii ki Yusuf. Bu kitabı okumanı çok isterim. Ataullah İskenderi büyük bir mutasavvuf. Büyük bir alim. En meşhur yönü kitleleri derinden etkileyen hitabet tarzı, sohbetleri. Cezbedici, düşündürücü ve ufuk verici bir üsluba sahip. Hikemi okuyunca sen de göreceksin. Onun tasavvuf düşüncesi riya ve şöhretten uzak bir ibadete, Allah'ın beğendiği davranışları yapmaya, tevekküle, teslimiyete ve recaya bağlıdır.
3: Reca ne demek?
4: Bu bir tasavvuf terimidir. Kulun Allah'ın rahmetine güvenerek ümid içinde olması anlamına gelir. Bak kitabın girişinde Mustafa Kara ne diyor Ataullah İskenderi ile ilgili. Sözleri aşk ve cezbenin coşkunluğunu değil, tefekkürün hassas inceliklerini sergiler. Gerçekten de böyledir. İnsan bu sözler karşısında ince bir çarpılmayla irkilir, baktığı şeyleri görmediğini fark eder. Kalbiyle düşünmeye başlar ve sonra ferah, ışıklı bir yolun başında bulur kendini. İskenderi böyledir. Böyledir de anlat bakalım Yusuf. Asaf Halet nasıldır? Yarım kaldı geçen sefer.
3: O gün Asaf Halet için bu dünyadaki tüm geleneklerin özünü yani insanı anlatıyor demiştiniz. Aklıma takıldı bu.
4: Gelenek dediğimiz şey insandan mülhemdir. Yani insandan, insanın içinden yola çıkar. Hakikatin içine doğmuştur insan. İnsan da hakikatten yola çıkar. Kimi bilerek yapar bunu farkındadır, kimi bilmeyerek. Ama insanın hakikatle kurduğu ilişki, Tanrı'yı, eşyayı kendini anlama ve anlatma serüveniyle başlar. Gelenek bir birikim, gelenek bir mirastır. Gelenek geçmiş, bugün ve yarın üçgeninde gezinen ruhtur. Öznesi insan ve insanın eylemleridir. Çıktığı yer insanın özüdür. Araştırmacılar, eleştirmenler, Asaf Halet için birkaç şiirinden yola çıkarak pek çok ve farklı yorumlarda bulunuyorlar. Kimisi Hint öğretilerinden, Budist felsefeden, Hint edebiyatından yola çıktığını söylüyor. Kimisi tasavvuf geleneğinden, İslam kültüründen etkilendiğini söylüyor. Kimisi de Türk masallarından, Doğu medeniyetinin asli unsurlarından. Ben Asaf Halet'in şiirinin kökleri doğudan çıksa da insanın özüyle kurduğu ilişki bakımından evrensel bir gelenek anlayışına tabi olduğunu ya da geleneği insanın özünden yola çıkan ve yaşayan bir ruh olarak gördüğünü düşünüyorum.
3: Benim de şiirleri okuyunca dikkatimi çeken birkaç şey oldu. İlk aklıma geleni çocuk. Sanki masalların içinde yaşayan tekerlemelerle ve o tertemiz, saf dünyasıyla çocuk.
4: Asaf Halet'te çocuğun kavranışı çok özeldir. Dur şurada bir yerde bütün yazıları vardı. Nerede, nerede? Tamam, burada işte. Bak Yusuf, ben okuduğum kitaplarda önemsediğim, sevdiğim yerlerin altını çizerim. Görüyor musun? Altı çizili yerler. Sağda solda küçük notlar. Neredeydi o yer? Sonlarda mıydı acaba? Tabii ya, konuşmalarında geçiyordu. Buldum. Bak okuyayım sana. Çelebi bir konuşmasında çocukluğundan şöyle bahsediyor. Çocukluğum benim hiç unutamadığım en güzel zamanımdır. Kendi kendime kaldığım zaman en çok sığındığım yer hep çocukluğumdur. Rüyalarımda hep o çocukluğumu görürüm. Eski evlerimizin sahipsiz olarak saf temiz, çok temiz, çok hisli, baştan başa muhabbet olan çocukluğum. Bu dünyaya ait olan intibalarım hakikaten çok güzel şeylerdi. Zaten geçince onlardaki güzelliği, safiyeti başka şeylerde bulamadım. Hani dedim ya, tüm geleneklerin özü insandır diye. İnsanın katışıksız hali de, o ilk temiz hali de çocuktur. Bu yüzden Asaf Halet çocuğu, eğitimle ruhu değiştirilmeden önceki saf ve samimi çocuğu, geleneğin bir parçası, bir taşıyıcısı olarak görür ve kendini ona yakın hisseder. Çelebi'nin istediği insanın saf olana ve öncelikle çocukluktaki saflığa dönebilmesidir. Ancak bundan sonra ve böyle bir saflıkla başlayacaktır gerçek iklim.
3: Güzel bir çocukluğun etkisi de var tabii bu düşüncelerde. Osmanlı'nın son döneminde çocukluğunu geçiriyor değil mi?
4: Evet, Asaf Halet Osmanlı kültür iklimine aittir ve bunda İstanbul'un konumu ve oluşturduğu manevi ikliminde payı büyüktür. Asaf Halet'in şiir ve yazılarındaki çeşitlilik ve çeşitlilikle de kalmayan derinliğin temeli kuşkusuz onun küçük yaşlarında atılmıştır diye düşünüyorum Yusuf. Her ne kadar Osmanlı'nın kültür ikliminin asgari şekilde hayatın içinde yer aldığı bir dönemde geçse de çocukluğu, ona temeli atanlar Osmanlı'ya ait, Osmanlı'nın kültür iklimini yaşayan münevver kişilerdi ve bünyelerinde Doğu'nun büyük hazinelerini canlı tutuyorlardı.
3: Nasıl yani?
4: Şöyle Yusufcuğum, babası Sait Halet Bey Sufi edebiyatı ile ilgileniyor ve ondan küçük yaşlarda Fransızca ve Farsça öğreniyor. Bir Mevlevi şeyhinden Remzi Efendi'ydi sanırım ve bir de ünlü Rauf Yekta Bey'den yıllarca musiki ve nota dersler alıyor. İstanbul'un en güzel yerleri, Cihangir ve Beylerbeyi'nde geçiyor çocukluğu. Masalların bolca anlatıldığı güzel bir konakta.
3: Şiirlerinde hissettiğim şeylerden biri de İstanbul'un iklimiydi.
4: Asaf Halet de İstanbul'un ikliminde tüm doğuyu yaşayarak büyür. Bak çok güzel bir yer var yine kitapta. Çok hoşuma gider İstanbul'u böyle anlatışı. Burası işte. Çin ve Maçin'i, Acemistan ve Frengistan'ı ben hep İstanbul zaviyesinden gördüm. Oralarını hep İstanbul'un içindeyken gezdim ve gezmekteyim. Şurası da çok güzel. İstanbul benim ağzıma dil, kulaklarıma ses, gözlerime bakış olur. Böylece bazen dilim Çamlıca'ya, gözüm Boğaz'a ve kulaklarım Beyoğlu'nda çıkar ve oradaki acabiyattan haber alır gelir. İbrahim Nebi Salkım Söğüt'te, Ferhat Çamlıca'da oturmuşlardır. Asuriler bizim çınara kelle asmışlardır ve Topkapı Sarayı'nda da yalnız Çengi Dilara otururdu. Bütün masallar İstanbul'da zuhur etmiştir. Ancak o zamandaki insanları görmek ve İstanbul'a sığdırmak için mikroskopla bakmak gerekirdi ki bu mikroskoptan bir tane bende var. Boğaziçi'ndeki muazzam yalının Somaki direklerinde güneşi seyrederken dedem kerevetin altından bir bodruma iner ve Hint'ten getirdiği adamlarla simya arardı. Bununla beraber simyayı ben buldum. Kimseye de öğretmeyeceğim.
3: Gerçekten çok güzel anlatıyor. Şiirleri kadar yazıları, konuşmaları da çok büyülü. Çok güzel.
4: Sevdin ha bizim garip çelebimizi.
3: Evet, çok sevdim.
4: O zaman bir şiir okuyalım Asaf Halet'ten. Ne dersin?
3: Olur, çok güzel olur.
4: Adım unuttum, adı olmayan yerlerde. Ne in, ne cin, ne beni Adem. Zamanlar içinde kuşlar uçuyor, kervanlar geçiyor bir iğne deliğinden. Çarşılar kuruluyor, sarayları oyuncak, insanları karınca şehirler. Zamanları gördün mü bir iğne deliğinden? Adım unuttum, adı olmayan yerlerde, geçip gidenlere bakarak.
3: Çok güzel bir şiir gerçekten. Şiirlerin hepsi çok güzel. Ama bu Om Mani Padme Hum ne demek? Çok eski ve kimsenin bilmediği ama bu dünyaya benzer bir dünyadan yazılmış gibi.
4: Bizim bilmediğimiz bir dünya sadece Yusuf. Ne kadar okusak, duysak, görsek de eksik bileceğiz. Om Mani Padme Hum, doğunun gizemini saklayan bir söz bu. Tibet'te evlerin, manastırların, kasaba ve köylerin duvarlarında yazılı bir söz. Aydınlanmış ruhun düşmanları olan tutkulara, aymazlıklara, nefrete ve bu tür duygulara karşı bir meydan okuma ifadesi. Nilüfer çiçeğinin içindeki mücevher diye meydan okuyor kötü duygulara. Asaf Halet şiirlerinde çok eski metinleri, kutsal kitaplardaki ifadeleri kullanır. Bunlarla ses tekrarları yapar ve insanı birden o bilmediği ilginç alemin içine sokuverir. İnsana kendini bildirirken hayrete düşürür. İşte böyle Yusuf. Sana Asaf Halet'ten bir şiir daha okuyayım de sonra gidelim sana bir Türk kahvesi ısmarlayayım. Ne dersin?
3: Olur ama bir şartım var. Madem kitaplar sizden, kahveler de benden olsun.
4: Olur Yusuf, tamam. Kahveler senden olsun.
3: Ama siz önce şiiri okuyun tabii.
4: Peki. Bir vardım, bir yoktum. Ben doğdum Selim-i Salis'in köşkünde. Sebepsiz hüzün hocamdı, loş odalar mektebinde. Harem ağları lalaydı, kara sevdama. Uyudum, büyüdüm ve Nuri Siyah'a ağladım. Nuri Siyah'a ağladığım zaman annem Suzi Dilara'ydı ve babam bir tambur. Annem sustu, babam küstü. Ama ben niçin hala Nuri Siyah'a ağlarım? Nuri Siyah, Nuri Siyah.
3: Nuri Siyah ne demek?
4: Siyah nur demek. Kadir gecesi mümin olanlara güneş bütün mahiyeti ve şaşasıyla görünürmüş ama siyah bir nur olarak. Böyle işte Yusuf. Hadi gel şimdi çıkalım. Çelebi'yi konuşmaya, kahvemizi içerken devam ederiz.
3: Peki.
2: Kitap Ayracı.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
5: Yurt FM, Sebal Sein Fasitmen, Soğudur Rodan.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Berry'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berry'i kabul etti. Erdoğan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Darrell İsa ve eşini de kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeler basına kapalı gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamento Başkanı Halbusi'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Baro ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hürmüz Boğazı ve bölgedeki savaşa ilişkin müzakereler, Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin'deki durum ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yi kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılmasının yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye ve Ürdün ikili işbirliğini görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Ekim ayında Şam'da yapılması planlanan Yüksek Koordinasyon Konseyi toplantısının hazırlıkları ele alındı. Ayrıca Suriye'nin güneyindeki gelişmeler ve Süveyda'ya ilişkin üçlü yol haritasının uygulanması değerlendirildi.

dönen lise öğrencileri için Türk Büyükelçiliği'nde mezuniyet töreni yapıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde ülkelerine dönen 28 lise son sınıf öğrencisi için mezuniyet ve diploma töreni düzenlendi. Törende konuşan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nuh Yılmaz, öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti'nde kazandıkları eğitim haklarının korunmasının önemine dikkat çekti. Eğitim müşaviri Muhammed Musa Budak ise gençlerin iki ülke arasında gelecekte önemli birer köprü olacağını belirtti. Öğrencilerin eğitimlerine Türkiye Cumhuriyeti'nde ya da Suriye'de devam edebileceği, Şam'da Türk okullarının açılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İdlib'de şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Suriye'nin İdlib kentinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Patlamada hayatını kaybeden bakanlık mensuplarının sayısının 14'e yükseldiği, aralarında sivillerin de bulunduğu ondan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nden Suriye'ye taziye mesajı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Sarmada ilçesindeki mühimmat deposunda yaşanan patlamada 14 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Netanyahu, Suriye'nin Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar olan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, işgal altındaki Suriye toprağı Şeyh Dağı'nı ziyaret etti. Netanyahu, Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar uzanan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu.

Netanyahu'nun Şeyh'ta ziyaretine kınama. Suriye, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Şeyh'tan'a ziyaretini sert şekilde kınadı. Şam yönetimi ziyareti Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak nitelendirdi. Suriye ayrıca İsrail'in saldırılarını durdurması ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına uyması çağrısında bulundu.

0: DAEŞ hava operasyonu. Irak Hava Kuvvetleri Selahattin Operasyonlar Komutanlığı sorumluluk alanındaki Vadi Eşşay bölgesinde DAEŞ'e ait sığınakları hedef aldı. F-16 savaş uçaklarıyla düzenlenen 4 hava saldırısında örgüte ait barınak ve sığınakların imha edildiği bildirildi.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Bil bakalım. Bitkiler. Merhaba, ben yemyeşil bir bitkiyim. Üzerimde küçük beyaz lekeler var. Zamanla yapraklarım inceliyor ve sipsivri oluyor. Kenarlarımda iğneler var. Bu sebeple testereye benziyorum. Yaz mevsiminde çiçeklerim açıyor. İnsanlar beni kozmetik ve sağlık ürünlerinde kullanıyor. Şampuanlarım, sabunlarım var. Hanımefendiler beni çok daha iyi tanıyor. Hadi bilin bakalım ben kimim? Doğru, bu bitkinin adı Aloe Vera. Yaklaşık 400 farklı türü vardır. Aloe Vera bitkisi daha çok Afrika'da yetişiyor. Bil bakalım. Bitkiler. Bil Bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
3: Radyo Yurt FM.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.

0: Merhaba. Ben çok büyük bir hayvanım. Bebekken çok sevindim. Bu yüzden çocuklar benim oyuncaklarımı çok seviyor. Onlar benim oyuncaklarımla uyuyorlar. Pencerelerime dikkat edin. İri ve güçlü tırnaklarım var. Tırnaklarımla ağaçlara kolayca tırmanıyorum. Ağaç dedim de. Ben balı çok seviyorum. Balık da yiyorum. Yetişkinlerimiz bir at kadar hızlı koşuyor. Kış aylarında uzun uzun uyuyoruz. Bilin bakalım. Ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu hayvanın adı ayı. Ayılar Antarktika, Avustralya ve Orta Afrika dışında her yerde yaşıyor. Ortalama ömür süreleri 50 yıl. Boyları 1 ila 3 metre arasında değişiyor. Boz ayı, kara ayı, dudaklı ayı ve kutup ayısı gibi türleri var.
2: Bil bakalım. Hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Şimdi şöyle yapalım, haberlerimize doğru bir gidelim. Senin tamam. daha önceki albümde yer alan bir eser, o bizi götürsün. Haberlerden sonra biz yine canlı canlı burada olalım, olur mu?
1: Pekala, hadi bakalım.
0: Değerli dinleyenler, 16 haberlerinden sonra sevgili Deniz Toprak'la olan bu güzel radyo konserimiz devam edecek. Sizler bir nefeslenin. 10 dakika sonra biz yine aynı kadro burada olacağız. İsteklerinizi de yazmaya devam edebilirsiniz. Biz içeride ona göz atacağız. İkinci bölüm bol istekleriniz olacak.

0: Efendim yeniden biz huzurlarınızdayız. Programımızın ikinci saati başladı ve deniz toprakla olan bu canlı radyo konserimiz devam ediyor. Sevgili Deniz, son çalışmaların ne durumda? Biraz ondan bahsetsene bize.
1: Güzel çalışmalar hayata geçecek inşallah. Bununla ilgili çok güzel düşüncelerimiz var, fikirlerimiz var. Kimi stüdyo aşamasında, hatta bir tanesini sevgili Önder Meral'le yapacağız. Gerçekten çok güzel bir türkü olacak ama sürpriz diyoruz tabii. Bilgi vermiyoruz. Bunları tabii bir ara durdurduk. Önemli olan

birbirimizin huzuru, birbirimize olan bağlılığımız tabii ki. Hani bu mutlaka güzel günler gelecek, ben kalben inanıyorum. Ondan sonra böyle huzurla yapacağız işlerimizi, devam edeceğiz. Ama tabii ki her zaman söylüyorum, herkes vakıf olduğu, usta olduğu...

0: İnanıyorum ben. Bir acı çekmiyorum şimdi. Bir görevim, bir amacım olduğunu bildikçe hayattan korkmuyorum artık.
1: Yurdumuzun sesi Yurt FM.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Berry'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berry'i kabul etti. Erdoğan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Darrell İsa ve eşini de kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeler basına kapalı gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamento Başkanı Halbusi'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Bakan Fidan Fransız mevkidaşı Baro ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hürmüz Boğazı ve bölgedeki savaşa ilişkin müzakereler, Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin'deki durum ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yi kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymenes Safedi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılmasının yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye ve Ürdün ikili işbirliğini görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Ekim ayında Şam'da yapılması planlanan Yüksek Koordinasyon Konseyi toplantısının hazırlıkları ele alındı. Ayrıca Suriye'nin güneyindeki gelişmeler ve Süveyda'ya ilişkin üçlü yol haritasının uygulanması değerlendirildi.

Türkiye'ye dönen lise öğrencileri için Türk Büyükelçiliği'nde mezuniyet töreni yapıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde

de ülkelerine dönen 28 lise son sınıf öğrencisi için mezuniyet ve diploma töreni düzenlendi. Törende konuşan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nuh Yılmaz, öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti'nde kazandıkları eğitim haklarının korunmasının önemine dikkat çekti. Eğitim müşaviri Muhammed Musa Budak ise gençlerin iki ülke arasında gelecekte önemli birer köprü olacağını belirtti. Öğrencilerin eğitimlerine Türkiye Cumhuriyeti'nde ya da Suriye'de devam edebileceği, Şam'da Türk okullarının açılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İdlib'de şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Suriye'nin İdlib kentinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Patlamada hayatını kaybeden bakanlık mensuplarının sayısının 14'e yükseldiği, aralarında sivillerin de bulunduğu ondan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nden Suriye'ye taziye mesajı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Sarmada ilçesindeki mühimmat deposunda yaşanan patlamada 14 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Netanyahu, Suriye'nin Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar olan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, işgal altındaki Suriye toprağı Şeyh Dağı'nı ziyaret etti. Netanyahu, Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar uzanan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu.

Suriye'den Netanyahu'nun Şeyh Dağ ziyaretine kınama. Suriye, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Şeyh Dağ'ına ziyaretini sert şekilde kınadı. Şam yönetimi ziyareti Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak nitelendirdi. Suriye ayrıca İsrail'in saldırılarını durdurması ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına uyması çağrısında bulundu.

Irak'tan DAEŞ'e hava operasyonu. Irak Hava Kuvvetleri Selahattin Operasyonlar Komutanlığı sorumluluk alanındaki Vadi Eşşay bölgesinde DAEŞ'e ait sığınakları hedef aldı. F-16 savaş uçaklarıyla düzenlenen 4 hava saldırısında örgüte ait barınak ve sığınakların imha edildiği bildirildi.

İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol tankerlerine yönelik saldırılarına tepki. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarını kınadı. Bakanlık, saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunarak bölgesel ve uluslararası barışı tehdit eden tehlikeli bir gerilime yol açtığını bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Anadolu Anlatıları.
1: Mardin Efsanesi. Bu efsane Mardin halkını ejderhadan kurtaran Yunus Peygamber hakkındadır. Yunus Peygamber Musul yakınlarındaki El Hatip kentinde yaşarmış. Yazın en yakıcı günleri geldiğinde ise Mardin Dağı'na çıkıp yaylalarda gezinip serinlermiş. O yıllarda Mardin halkının başına yedi başlı bir ejderha musallat olmuş. Dağdaki bir mağarada yaşayan bu ejderha, ovada yaşayanlara saldırıp insanları, hayvanları yutarmış. Nice pehlivanlar, koç yiğitler bir araya gelmişler ama ağzından alevler saçan bu ejderhanın hakkından gelememişler. Mardin halkı canından bezmiş, ne yapacağını bilemez hale gelmiş. Şehrin erenleri bir araya gelip bu işe bir çare aramaya başlamışlar. Biri demiş ki, büyücülere gidelim, tılsım yapalım. Bir diğeri heyecanla ortaya atılmış.
2: Hep birlikte saldıralım, belki baş edebiliriz demiş.
1: Bir süre böyle tartışıp akıl yürütmüşler ama güçlerinin ejderhaya yetmeyeceğinin hepsi farkındaymış. Düşünmüşler, taşınmışlar. Şehri ejderhaya bırakmaktan başka çare bulamamışlar. Sonunda değerli gördükleri eşyalarını develere yükleyip Mardin'i terk etmişler. Uzun bir yolculuğun ardından bir su başında mola vermişler. Yunus Peygamber'in yaylağıymış burası. Öyle yorgun düşmüşler ki burada uzun bir süre kalmaya karar vermişler. Ateş yakıp çadırlarını kuran yorgun Mardin halkı dinlenmeye çekilmiş. Yükselen dumanı fark eden Yunus Peygamber büyük bir merakla yaylasına gelen bu göçmenlerin yanına inmiş. Selam verip "Nereden gelip nereye gidersiniz?" demiş. Mardinliler başlamışlar anlatmaya. Yedi başlı ejderhanın onların şehrine gelip mallarını, hayvanlarını nasıl telef ettiğini, her yıl onlarca insanın ejderhayla savaşırken nasıl can verdiğini yana yakıla anlatmışlar. "Ne yaptıysak baş edemedik, yerimizden yurdumuzdan olduk." demişler. Anlattıkça ağlamışlar. Mardin halkının bu haline çok üzülen Yunus Peygamber, "Ben sizi bu beladan kurtarabilirim." demiş. Herkes bir anda susmuş. Gözleri şaşkınlıktan fal taşı gibi açılıp Yunus Peygamber'e kilitlenmiş. Yunus Peygamber'in bu sözü umutlarını tamamen kaybeden Mardin halkında büyük bir heyecan yaratmış. "Bunu gerçekten yapabilir misin?" diye sormuşlar merakla. Yunus Peygamber, "Evet, sizi o ejderhadan kurtarabilirim." demiş. Mardinliler sevinç içinde, "Sen bizi bu beladan kurtar, biz sana ne istersen verelim." demişler. Yunus Peygamber gülümsemiş, "Ben sizden hiçbir şey istemiyorum. Yerinizde, yurdunuzda mutlu olun yeter." demiş. Yunus Peygamber ve Mardin halkı ejderhanın yaşadığı dağa doğru yola koyulmuş. Ejderhanın mağarasına yaklaştıklarında halk korkudan bir adım daha atamamış. Yunus Peygamber yavaşça ilerlemiş. Büyük bir cesaretle mağaranın girişine kadar sokulmuş. Yerden gücünün yettiği büyüklükte bir taş alıp ejderhanın zayıf bir anını kollamaya başlamış. Yunus Peygamber'in yanına kadar yaklaştığının farkına bile varmayan ejderha bir anda kafasına yediği taşla mağarada yığılıp kalmış. Mardin halkı tek vuruşta koca ejderhayı yere seren Yunus Peygamber'i büyük bir sevinçle kucaklamış. Yunus peygamber yurtlarına yeniden kavuşmanın heyecanını yaşayan bu insanlar için dağın eteğine görkemli bir kale yapmış. O günden sonra ejderhanın öldürüldüğü dağ Mardin Dağı, kaleye de Mardin Kalesi denmiş.
0: Bu program Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Yunus Emre Enstitüsü sundu.

mai. Bir güzelden ötürü, ey canım.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Türk Ebru Sanatı. Ebru, kağıt üzerine özel bir teknikle yapılan geleneksel bir süsleme sanatıdır. Ebru, Farsça bulut anlamına gelen bir isimdir. Batıda Ebru'ya Türk kağıdı denilmektedir. Ebru sanatı sabır ve emek ister. Özel hazırlanmış yoğun bir suyun içine serpilen özel boyalarla yapılır. Ebru türleri: Battal Ebru, Gelgit Ebru, Şal Ebru, Somaki

0: yuvası, çiçekli Ebru, Hatip Ebru'su, koltuk Ebru'su. Ebru malzemeleri. Kitre. Ebru yapımında kullanılan su yoğun olmalıdır. Herhangi bir suyla ebru yapılamaz. Suyu bu yoğun hale getiren maddenin ismi kitredir. Kitre bir dikenin öz suyudur. Suya belli ölçüde kitre koyulur. Su ağzı kapalı olarak bir süre bekletilir. Yeterli yoğunluğa ulaşınca su iyice süzülmelidir. Öt. Öt, büyükbaş hayvanların safra kesesinden elde edilir. Safra keseleri delinir ve içindeki sıvı süzülür. Benmari usulü bekletilir. Bu malzeme boyanın su üzerinde açılmasını sağlar. Toprak boya. Ebru sanatında kullanılan boya topraktan elde edilir. Boya toprağa ezilir, elenir ve suda süzülür. At kılı ve gül dalı. Fırçalar genellikle yaşlı atların kuyruklarındaki kıllardan yapılır. Gül dalından yapılan fırçalar da vardır.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Türkiye'de geleneksel sanatlar. Türkçenin sesi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Berry'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berry'i kabul etti. Erdoğan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Darrell İsa ve eşini de kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeler basına kapalı gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamento Başkanı Halbusi'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Baro ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hürmüz Boğazı ve bölgedeki savaşa ilişkin müzakereler, Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin'deki durum ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yi kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymene Safedi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılmasının yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye ve Ürdün ikili işbirliğini görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Ekim ayında Şam'da yapılması planlanan Yüksek Koordinasyon Konseyi toplantısının hazırlıkları ele alındı. Ayrıca Suriye'nin güneyindeki gelişmeler ve Süveyda'ya ilişkin üçlü yol haritasının uygulanması değerlendirildi.

Türkiye'ye dönen lise öğrencileri için Türk Büyükelçiliği'nde mezuniyet töreni yapıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde ülkelerine dönen 28 lise son sınıf öğrencisi için mezuniyet ve diploma töreni düzenlendi. Törende konuşan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nuh Yılmaz, öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti'nde kazandıkları eğitim haklarının korunmasının önemine dikkat çekti. Eğitim müşaviri Muhammed Musa Budak ise gençlerin iki ülke arasında gelecekte önemli birer köprü olacağını belirtti. Öğrencilerin eğitimlerine Türkiye Cumhuriyeti'nde ya da Suriye'de devam edebileceği, Şam'da Türk okullarının açılması

İdlib'de şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Suriye'nin İdlib kentinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Patlamada hayatını kaybeden bakanlık mensuplarının sayısının 14'e yükseldiği, aralarında sivillerin de bulunduğu ondan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nden Suriye'ye taziye mesajı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Sarmada ilçesindeki mühimmat deposunda yaşanan patlamada 14 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Netanyahu, Suriye'nin Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar olan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, işgal altındaki Suriye toprağı Şeyh Dağı'nı ziyaret etti. Netanyahu, Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar uzanan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu.

Suriye'den Netanyahu'nun Şeyh Dağ ziyaretine kınama. Suriye, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Şeyh Dağ'ına ziyaretini sert şekilde kınadı. Şam yönetimi ziyareti Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak nitelendirdi. Suriye ayrıca İsrail'in saldırılarını durdurması ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına uyması çağrısında bulundu.

Yeniden DAEŞ hava operasyonu. Irak Hava Kuvvetleri Selahattin Operasyonlar Komutanlığı sorumluluk alanındaki Vadi Eşşay bölgesinde DAEŞ'e ait sığınakları hedef aldı. F-16 savaş uçaklarıyla düzenlenen 4 hava saldırısında örgüte ait barınak ve sığınakların imha edildiği bildirildi.

İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol tankerlerine yönelik saldırılarına tepki. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarını kınadı. Bakanlık, saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunarak bölgesel ve uluslararası barışı tehdit eden tehlikeli bir gerilime yol açtığını bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Berry'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berry'i kabul etti. Erdoğan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Darrell İsa ve eşini de kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeler basına kapalı gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamento Başkanı Halbusi'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Bakan Fidan Fransız mevkidaşı Baro ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hürmüz Boğazı ve bölgedeki savaşa ilişkin müzakereler, Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin'deki durum ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılmasının yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye ve Ürdün ikili işbirliğini görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Ekim ayında Şam'da yapılması planlanan Yüksek Koordinasyon Konseyi toplantısının hazırlıkları ele alındı. Ayrıca Suriye'nin güneyindeki gelişmeler ve Süveyda'ya ilişkin üçlü yol haritasının uygulanması değerlendirildi.

dönen lise öğrencileri için Türk Büyükelçiliği'nde mezuniyet töreni yapıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde ülkelerine dönen 28 lise son sınıf öğrencisi için mezuniyet ve diploma töreni düzenlendi. Törende konuşan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nuh Yılmaz, öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti'nde kazandıkları eğitim haklarının korunmasının önemine dikkat çekti. Eğitim müşaviri Muhammed Musa Budak ise gençlerin iki ülke arasında gelecekte önemli birer köprü olacağını belirtti. Öğrencilerin eğitimlerine Türkiye Cumhuriyeti'nde ya da Suriye'de devam edebileceği, Şam'da Türk okullarının açılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İdlib'de şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Suriye'nin İdlib kentinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Patlamada hayatını kaybeden bakanlık mensuplarının sayısının 14'e yükseldiği, aralarında sivillerin de bulunduğu ondan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

0: Türkiye Cumhuriyeti'nden Suriye'ye taziye mesajı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Sarmada ilçesindeki mühimmat deposunda yaşanan patlamada 14 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Keloğlan ve Aykız'la faydalı bilgiler.

0: Çay olmadı mı daha?
1: Ne çayı Keloğlan? Saatlerdir bu vazoyu temizliyorum.
0: Nasıl bulaşık bu ya? Saatlerce bitmiyor.
1: Bulaşık değil Keloğlan, vazo. Üf, sıkıldım. Vazoyu temizleyemedim işte.
0: Yetiştim ay kızım. Anlat hele.
1: Bu vazoyu çok seviyorum. Vazo tertemiz.

0: temiz olsun istiyorum. Ama içine elim ulaşmıyor.
1: Hop, kel kafama şimşir tarak, üstesinden gelir şimdi toprak.
0: Nasıl yani? Vazoyu çamura mı bulayacağız?
1: Sen bana güven ay kızım. Vazon tertemiz olacak.
0: Dur, nereye gidiyorsun Keloğlan?
1: Bahçeden bir avuç kum alayım. Birazdan geliyorum.
0: Çabuk gel Keloğlan. Çayı koyuyorum ocağa.
1: Tamam, geliyorum hemen.
0: Şu kadarcık kumla nasıl temizleyeceksin vazoyu anlamadım.
1: Bu kuma biraz da karbonat ekleyeceğiz. Ve bak gör nasıl temizleyecek vazoyu.
0: Hadi bakalım göreceğiz.
1: Önce kumla karbonatı karıştırıyoruz. Şöyle. Ardından vazonun içine döküp. Şöyle. Ve böylelikle zor yerlere bu karışım ulaşıyor. Yavaşça da sallıyoruz. Tamam. Vazo tertemiz oluyor. Bak.
0: Aa, gerçekten tertemiz oldu. Hay aklında bin yaşa Keloğlan.
1: İkimiz de sağlıklı olalım. Bize yeter ay kızım. Hadi bir çay koy da içelim.
2: Keloğlan ve Ay Kız'la faydalı bilgiler. Keloğlan ve Ay Kız'la faydalı bilgiler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyayı.

için. Aniden sen geldin ve mahvettin beni. Ben böyle güzel bir hata hiç görmemiştim.

97.8 MHz frekansında yayın yapan Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize selamlar. Sınırların ötesinde yürütülen insani sorumluluk, güvenlik ve istikrar çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de eğitimden sağlığa, güvenlikten insani yardımlara uzanan kapsamlı faaliyetlerini ele aldığımız Sınırın Ötesinde Kardeşlik programımıza hoş geldiniz. Yayınımız boyunca görüş ve mesajlarınızı 0552 789 4031 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Facebook'ta Yurt FM sayfamızı takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. 97.8'de bizden ayrılmayın.

İkinci bölüm, Fırat Kalkanı Harekatı, güvenliğin ve istikrarın ilk adımı. Güvenlik, bir toplumun nefes alabilmesi için gereken en temel oksijendir. 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin hem kendi sınırlarını koruma hem de Suriye halkını terörün pençesinden kurtarma adına attığı en stratejik adımdır. Cerablus, Elbap ve Çobanbey hattında yürütülen bu operasyonla bölgeyi karanlığa boğmak isteyen terör örgütlerine ağır bir darbe indirilmiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti için zafer sadece askeri bir başarı değil, o topraklarda yaşayan çocukların yeniden gülümseyebilmesidir.

Kalkanı Harekatı'nın askeri aşaması başarıyla tamamlanır tamamlanmaz Türkiye Cumhuriyeti'nin sivil kurumları devreye girmiştir. Mehmetçik tarafından terörden temizlenen her santimetre karede hemen ardından bir imar ve ihya faaliyeti başlatılmıştır. Terör örgütlerinin yıktığı okullar onarılmış, hastaneler yeniden işler hale getirilmiş ve harabeye dönen çarşılarda dükkan kepenkleri Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı güvenle yeniden açılmıştır.

bölümde Fırat Kalkanı Harekatı'nın askeri başarısından ziyade sonrasında kurulan sivil hayatın detaylarını inceliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bölgede yerel meclislerin kurulmasına öncülük ederek yönetimi bizzat bölgenin gerçek sahiplerine bırakmıştır. Yerel halkın kendi kendini yönetmesi, polisin eğitilmesi ve adalet sistemini kurması için her türlü teknik desteği sağlayan Türkiye Cumhuriyeti, işgalci değil, ihya edici bir güç olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır. Bugün Fırat Kalkanı bölgesi Türkiye Cumhuriyeti'nin sunduğu imkanlarla ticaretin canlandığı, çocukların okul sıralarına döndüğü ve insanların geleceğe umutla baktığı bir huzur adası haline gelmiştir.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar, istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta YurtFM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı YurtFM.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında YurtFM'de yeniden buluşmak üzere.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Berri'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berri'yi kabul etti. Erdoğan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Darrell İsa ve eşini de kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeler basına kapalı gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamento Başkanı Halbusi'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Baro ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hürmüz Boğazı ve bölgedeki savaşa ilişkin müzakereler, Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin'deki durum ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yi kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymene Safedi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılmasının yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye ve Ürdün ikili işbirliğini görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Ekim ayında Şam'da yapılması planlanan Yüksek Koordinasyon Konseyi toplantısının hazırlıkları ele alındı. Ayrıca Suriye'nin güneyindeki gelişmeler ve Süveyda'ya ilişkin üçlü yol haritasının uygulanması değerlendirildi.

dönen lise öğrencileri için Türk Büyükelçiliği'nde mezuniyet töreni yapıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde ülkelerine dönen 28 lise son sınıf öğrencisi için mezuniyet ve diploma töreni düzenlendi. Törende konuşan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nuh Yılmaz, öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti'nde kazandıkları eğitim haklarının korunmasının önemine dikkat çekti. Eğitim müşaviri Muhammed Musa Budak ise gençlerin iki ülke arasında gelecekte önemli birer köprü olacağını belirtti. Öğrencilerin eğitimlerine Türkiye Cumhuriyeti'nde ya da Suriye'de devam edebileceği, Şam'da Türk okullarının açılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İdlib'de şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Suriye'nin İdlib kentinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Patlamada hayatını kaybeden bakanlık mensuplarının sayısının 14'e yükseldiği, aralarında sivillerin de bulunduğu ondan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nden Suriye'ye taziye mesajı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Sarmada ilçesindeki mühimmat deposunda yaşanan patlamada 14 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Netanyahu, Suriye'nin Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar olan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, işgal altındaki Suriye toprağı Şeyh Dağı'nı ziyaret etti. Netanyahu, Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar uzanan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu.

Suriye'den Netanyahu'nun Şeyh Dağı ziyaretine kınama. Suriye, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Şeyh Dağı'na ziyaretini sert şekilde kınadı. Şam yönetimi ziyareti Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak nitelendirdi. Suriye ayrıca İsrail'in saldırılarını durdurması ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına uyması çağrısında bulundu.

DH hava operasyonu. Irak Hava Kuvvetleri Selahattin Operasyonlar Komutanlığı sorumluluk alanındaki Vadi Eşşay bölgesinde DH'a ait sığınakları hedef aldı. F-16 savaş uçaklarıyla düzenlenen 4 hava saldırısında örgüte ait barınak ve sığınakların imha edildiği bildirildi.

tankerlerine yönelik saldırılarına tepki. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarını kınadı. Bakanlık, saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunarak bölgesel ve uluslararası barışı tehdit eden tehlikeli bir gerilime yol açtığını bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Captain.
1: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Berry'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berry'i kabul etti. Erdoğan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Darrell İsa ve eşini de kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeler basına kapalı gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamento Başkanı Halbusi'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Baro ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hürmüz Boğazı ve bölgedeki savaşa ilişkin müzakereler, Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin'deki durum ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yi kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymene Safedi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılmasının yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye ve Ürdün ikili işbirliğini görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Ekim ayında Şam'da yapılması planlanan Yüksek Koordinasyon Konseyi toplantısının hazırlıkları ele alındı. Ayrıca Suriye'nin güneyindeki gelişmeler ve Süveyda'ya ilişkin üçlü yol haritasının uygulanması değerlendirildi.

Türkiye'ye dönen lise öğrencileri için Türk Büyükelçiliği'nde mezuniyet töreni yapıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde ülkelerine dönen 28 lise son sınıf öğrencisi için mezuniyet ve diploma töreni düzenlendi. Törende konuşan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nuh Yılmaz, öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti'nde kazandıkları eğitim haklarının korunmasının önemine dikkat çekti. Eğitim müşaviri Muhammed Musa Budak ise gençlerin iki ülke arasında gelecekte önemli birer köprü olacağını belirtti. Öğrencilerin eğitimlerine Türkiye Cumhuriyeti'nde ya da Suriye'de devam edebileceği, Şam'da Türk okullarının açılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İdlib'de şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Suriye'nin İdlib kentinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Patlamada hayatını kaybeden bakanlık mensuplarının sayısının 14'e yükseldiği, aralarında sivillerin de bulunduğu ondan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nden Suriye'ye taziye mesajı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Sarmada ilçesindeki mühimmat deposunda yaşanan patlamada 14 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Netanyahu, Suriye'nin Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar olan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, işgal altındaki Suriye toprağı Şeyh Dağı'nı ziyaret etti. Netanyahu, Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar uzanan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu.

Suriye'den Netanyahu'nun Şeyh Dağı ziyaretine kınama. Suriye, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Şeyh Dağı'na ziyaretini sert şekilde kınadı. Şam yönetimi ziyareti Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak nitelendirdi. Suriye ayrıca İsrail'in saldırılarını durdurması ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına uyması çağrısında bulundu.

DAEŞ hava operasyonu. Irak Hava Kuvvetleri Selahattin Operasyonlar Komutanlığı sorumluluk alanındaki Vadi Eşşay bölgesinde DAEŞ'e ait sığınakları hedef aldı. F-16 savaş uçaklarıyla düzenlenen 4 hava saldırısında örgüte ait barınak ve sığınakların imha edildiği bildirildi.

tankerlerine yönelik saldırılarına tepki. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarını kınadı. Bakanlık, saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunarak bölgesel ve uluslararası barışı tehdit eden tehlikeli bir gerilime yol açtığını bildirdi.

0: yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.
1: Yurt hasreti çekenlerin sesi. Yurt FM.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Nilüfer'in seslendirdiği Göreceksin Kendini şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Zeki Müren'in seslendirdiği Bahçevan şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Cem Karaca'nın seslendirdiği Resimdeki Gözyaşları şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Berry'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berry'i kabul etti. Erdoğan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Darrell İsa ve eşini de kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeler basına kapalı gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamento Başkanı Halbusi'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Baro ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hürmüz Boğazı ve bölgedeki savaşa ilişkin müzakereler, Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin'deki durum ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yi kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymene Safedi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılmasının yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye ve Ürdün ikili işbirliğini görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Ekim ayında Şam'da yapılması planlanan Yüksek Koordinasyon Konseyi toplantısının hazırlıkları ele alındı. Ayrıca Suriye'nin güneyindeki gelişmeler ve Süveyda'ya ilişkin üçlü yol haritasının uygulanması değerlendirildi.

dönen lise öğrencileri için Türk Büyükelçiliği'nde mezuniyet töreni yapıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde ülkelerine dönen 28 lise son sınıf öğrencisi için mezuniyet ve diploma töreni düzenlendi. Törende konuşan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nuh Yılmaz, öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti'nde kazandıkları eğitim haklarının korunmasının önemine dikkat çekti. Eğitim müşaviri Muhammed Musa Budak ise gençlerin iki ülke arasında gelecekte önemli birer köprü olacağını belirtti. Öğrencilerin eğitimlerine Türkiye Cumhuriyeti'nde ya da Suriye'de devam edebileceği, Şam'da Türk okullarının açılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İdlib'de şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Suriye'nin İdlib kentinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Patlamada hayatını kaybeden bakanlık mensuplarının sayısının 14'e yükseldiği, aralarında sivillerin de bulunduğu ondan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nden Suriye'ye taziye mesajı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Sarmada ilçesindeki mühimmat deposunda yaşanan patlamada 14 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Netanyahu, Suriye'nin Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar olan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, işgal altındaki Suriye toprağı Şeyh Dağı'nı ziyaret etti. Netanyahu, Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar uzanan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu.

Netanyahu'nun Şeyh'ta ziyaretine kınama. Suriye, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Şeyh'tan'a ziyaretini sert şekilde kınadı. Şam yönetimi ziyareti Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak nitelendirdi. Suriye ayrıca İsrail'in saldırılarını durdurması ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına uyması çağrısında bulundu.

DAEŞ hava operasyonu. Irak Hava Kuvvetleri Selahattin Operasyonlar Komutanlığı sorumluluk alanındaki Vadi Eşşay bölgesinde DAEŞ'e ait sığınakları hedef aldı. F-16 savaş uçaklarıyla düzenlenen 4 hava saldırısında örgüte ait barınak ve sığınakların imha edildiği bildirildi.

askerlerine yönelik saldırılarına tepki. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarını kınadı. Bakanlık, saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunarak bölgesel ve uluslararası barışı tehdit eden tehlikeli bir gerilime yol açtığını bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: ben fark et.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Bil bakalım. Bitkiler. Merhaba, ben yemyeşil bir bitkiyim. Üzerimde küçük beyaz lekeler var. Zamanla yapraklarım inceliyor ve sipsivri oluyor. Kenarlarımda iğneler var. Bu sebeple testereye benziyorum. Yaz mevsiminde çiçeklerim açıyor. İnsanlar beni kozmetik ve sağlık ürünlerinde kullanıyor. Şampuanlarım, sabunlarım var. Hanımefendiler beni çok daha iyi tanıyor. Hadi bilin bakalım ben kimim? Doğru, bu bitkinin adı Aloe Vera. Yaklaşık 400 farklı türü vardır. Aloe Vera bitkisi daha çok Afrika'da yetişiyor. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

ihtimalle aşklara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibi sev ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmedim. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok.

0: sessiz uyum. Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.

0: merhaba. Ben çok büyük bir hayvanım. Bebekken çok sevimliyim. Bu yüzden çocuklar benim oyuncaklarımı çok seviyor. Onlar benim oyuncaklarımla uyuyorlar. Pencerelerime dikkat edin. İri ve güçlü tırnaklarım var. Tırnaklarımla ağaçlara kolayca tırmanıyorum. Ağaç dedim de. Ben balı çok seviyorum. Balık da yiyorum. Yetişkinlerimiz bir at kadar hızlı koşuyor. Kış aylarında uzun uzun uyuyoruz. Bilin bakalım. Ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu hayvanın adı ayı. Ayılar Antarktika, Avustralya ve Orta Afrika dışında her yerde yaşıyor. Ortalama ömür süreleri 50 yıl. Boyları 1 ila 3 metre arasında değişiyor. Boz ayı, kara ayı, dudaklı ayı ve kutup ayısı gibi türleri var.
2: Bil bakalım. Hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Berry'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berry'i kabul etti. Erdoğan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Darrell İsa ve eşini de kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeler basına kapalı gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamento Başkanı Halbusi'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Baro ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hürmüz Boğazı ve bölgedeki savaşa ilişkin müzakereler, Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin'deki durum ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yi kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymene Safedi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılmasının yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye ve Ürdün ikili işbirliğini görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Ekim ayında Şam'da yapılması planlanan Yüksek Koordinasyon Konseyi toplantısının hazırlıkları ele alındı. Ayrıca Suriye'nin güneyindeki gelişmeler ve Süveyda'ya ilişkin üçlü yol haritasının uygulanması değerlendirildi.

dönen lise öğrencileri için Türk Büyükelçiliği'nde mezuniyet töreni yapıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde ülkelerine dönen 28 lise son sınıf öğrencisi için mezuniyet ve diploma töreni düzenlendi. Törende konuşan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nuh Yılmaz, öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti'nde kazandıkları eğitim haklarının korunmasının önemine dikkat çekti. Eğitim müşaviri Muhammed Musa Budak ise gençlerin iki ülke arasında gelecekte önemli birer köprü olacağını belirtti. Öğrencilerin eğitimlerine Türkiye Cumhuriyeti'nde ya da Suriye'de devam edebileceği, Şam'da Türk okullarının açılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İdlib'de şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Suriye'nin İdlib kentinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Patlamada hayatını kaybeden bakanlık mensuplarının sayısının 14'e yükseldiği, aralarında sivillerin de bulunduğu ondan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nden Suriye'ye taziye mesajı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Sarmada ilçesindeki mühimmat deposunda yaşanan patlamada 14 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Netanyahu, Suriye'nin Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar olan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, işgal altındaki Suriye toprağı Şeyh Dağı'nı ziyaret etti. Netanyahu, Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar uzanan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu.

Suriye'den Netanyahu'nun Şeyh Dağı ziyaretine kınama. Suriye, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Şeyh Dağı'na ziyaretini sert şekilde kınadı. Şam yönetimi ziyareti Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak nitelendirdi. Suriye ayrıca İsrail'in saldırılarını durdurması ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına uyması çağrısında bulundu.

Yeniden DAEŞ hava operasyonu. Irak Hava Kuvvetleri Selahattin Operasyonlar Komutanlığı sorumluluk alanındaki Vadi Eşşay bölgesinde DAEŞ'e ait sığınakları hedef aldı. F-16 savaş uçaklarıyla düzenlenen 4 hava saldırısında örgüte ait barınak ve sığınakların imha edildiği bildirildi.

yerlerine yönelik saldırılarına tepki. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarını kınadı. Bakanlık, saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunarak bölgesel ve uluslararası barışı tehdit eden tehlikeli bir gerilime yol açtığını bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

dinmez. Yunus Emre Enstitüsü Edebiyat Serisi Seviye A1-A2. Nasreddin Hoca'dan fıkralar. Kedi nerede? Bir gün Nasreddin Hoca kasaptan 2 kilo et almış ve evine gitmiş. Karısına, "Bunları akşama pişir," demiş. O gün eve karısının misafirleri gelmiş. Nasreddin Hoca'nın karısı eti pişirmiş ve misafirlerine ikram etmiş. Akşam hoca gelmiş ve karısına, "Hadi yemek yiyelim, çok açım," demiş. Karısı masayı hazırlamış. Yemekte sadece çorba varmış. Nasreddin Hoca karısına, "Et nerede?" diye sormuş. Karısı, "Eti kedi yedi," diye cevap vermiş. Nasreddin Hoca karısına inanmamış. Bu yüzden karısına, "Kediyi buraya getir," demiş. Karısı kediyi getirmiş. Hoca teraziyi almış ve kediyi tartmış. Kedi tam 2 kiloymuş. Hoca karısına sormuş. "Bu et mi, kedi mi? Etse kedi nerede? Kedi ise et nerede?"

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Berry'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berry'i kabul etti. Erdoğan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Darrell İsa ve eşini de kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeler basına kapalı gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamento Başkanı Halbusi'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Baro ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hürmüz Boğazı ve bölgedeki savaşa ilişkin müzakereler, Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin'deki durum ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yi kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymene Safedi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılmasının yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye ve Ürdün ikili işbirliğini görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Ekim ayında Şam'da yapılması planlanan Yüksek Koordinasyon Konseyi toplantısının hazırlıkları ele alındı. Ayrıca Suriye'nin güneyindeki gelişmeler ve Süveyda'ya ilişkin üçlü yol haritasının uygulanması değerlendirildi.

Mezunan lise öğrencileri için Türk Büyükelçiliği'nde mezuniyet töreni yapıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde ülkelerine dönen 28 lise son sınıf öğrencisi için mezuniyet ve diploma töreni düzenlendi. Törende konuşan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nuh Yılmaz, öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti'nde kazandıkları eğitim haklarının korunmasının önemine dikkat çekti. Eğitim müşaviri Muhammed Musa Budak ise gençlerin iki ülke arasında gelecekte önemli birer köprü olacağını belirtti. Öğrencilerin eğitimlerine Türkiye Cumhuriyeti'nde ya da Suriye'de devam edebileceği, Şam'da Türk okullarının açılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İdlib'de şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Suriye'nin İdlib kentinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Patlamada hayatını kaybeden bakanlık mensuplarının sayısının 14'e yükseldiği, aralarında sivillerin de bulunduğu ondan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nden Suriye'ye taziye mesajı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Sarmada ilçesindeki mühimmat deposunda yaşanan patlamada 14 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Netanyahu, Suriye'nin Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar olan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, işgal altındaki Suriye toprağı Şeyh Dağı'nı ziyaret etti. Netanyahu, Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar uzanan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu.

Suriye'den Netanyahu'nun Şeyh Dağ ziyaretine kınama. Suriye, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Şeyh Dağ'ına ziyaretini sert şekilde kınadı. Şam yönetimi ziyareti Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak nitelendirdi. Suriye ayrıca İsrail'in saldırılarını durdurması ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına uyması çağrısında bulundu.

0: DAEŞ'e hava operasyonu. Irak Hava Kuvvetleri Selahattin Operasyonlar Komutanlığı sorumluluk alanındaki Vadi Eşşay bölgesinde DAEŞ'e ait sığınakları hedef aldı. F-16 savaş uçaklarıyla düzenlenen 4 hava saldırısında örgüte ait barınak ve sığınakların imha edildiği bildirildi.
1: İzler. Bir medeniyetin izleri. Faziletli, haysiyetli, şerefli ve merhametli bir medeniyet. Bu medeniyetin kültürel değerleri, inanç ve geleneklerinin her biri köklü izler taşır. Sevgi ve hoşgörüyle perçinlenen zengin kültürümüzün tüm izleri Türkçenin Sesi Radyosu'nda. İzler. Ayak bastığımız her yer.

kültür hazinelerimizi sizlerle buluşturduğumuz programımızdan merhaba dostlar. Bu hafta geleneksel Türk el sanatlarının izini süreceğiz. Malum el sanatları insanoğlunun varoluşundan beri tabiat şartlarıyla bağlantılı olarak kendi tarihini yazmaya başlar. İnsanlığın örtünmek, korunmak, barınmak gibi ihtiyaçları doğrultusunda ilk örneklerini veren el sanatları, çevre şartlarının devreye girmesiyle değişmeye ve gelişmeye başlar. Hangi toplumda ortaya çıktıysa o toplumun duygularını, beğenilerini, kültürüne has ne varsa tüm bunlarla harmanlanıp gelenekselleşir. İşte geleneksel Türk el sanatları da Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinden gelen çeşitli uygarlıkların kültür mirasıyla kendi öz değerlerini birleştirerek zengin bir mozaik oluşturur. Geleneksel el sanatları halıcılık, kilimcilik, çinicilik, seramik, çömlek yapımcılığı, deri işçiliği, taş işçiliği, bakırcılık, ebru sanatı, maden işçiliği, ahşap ve ağaç işçiliği gibi daha pek çok başlık adı altında sıralanabilir. Ve biz sizlerle beraber bu mozaiği oluşturan listeden seçtiğimiz bazı güzelliklere biraz daha yakından bakacağız bu bölümde. İnsanoğlunun ısınma sorunuyla ortaya çıkan bir sanatla başlayalım. Halıcılık. Halıcılığın hangi tarihlerde, nerelerde ya da kimler tarafından ne şekilde dokunduğunu ancak arkeologların kazıları sonucu elde ettikleri kalıntılardan öğrenebiliyoruz. Araştırmacıların da katkılarıyla halıcılığın kökeninin milattan önceki yüzyıllara dayandığından bahsediliyor. Halı sanatı tarihinde düğümlü ilk halının Orta Asya'da yaşayan Türkler tarafından dokunduğu kabul görülüyor. Bu halının Altay Dağları'nın eteklerinde bir kurgan, yani mezar içinde bulunan pazırık halısı olduğu biliniyor. Bu olasılığı ortaya koyansa halıda Türk düğümünün kullanılmış olması ve dahi günümüzde bile ulaşılamayan bir kaliteye sahip olmasıyla da tekniğini ilan ediyor. Genel olarak değerlendirildiğinde Türk halılarını diğer halılardan ayıran özellikler neler? Hep beraber bakalım. Farkı ortaya koyan en önemli özellik kullanılan renkler. Kırmızı Türk halılarının temel rengidir. Doğal kök boyaları kullanılır. Renklerin yanı sıra kullanılan desenler de oldukça özgündür. İnsan ve hayvan figürlerine pek rastlanmaz. Seccade halılardaysa sütunlar arasına yerleştirilen mihrap deseni tüm dünyada Türk motifi diye bilinir. Halı dokumadaki esas öğe ise düğümdür. Gördes veya Türk düğümüyle Sine ya da İran düğümü olarak bilinen iki tip düğüm kullanılır. Gördes düğümlü halıların deseni köşeli ve geometriktir. Sine düğümünde ise hatlar daha yumuşaktır. Çoğu gördes düğümüyle yapılan Türk halılarının en dayanıklısı da yine bu teknikle dokunanlarıdır.

Türklerle özdeşleşen halı sanatı Orta Asya'dan sonra Selçuklularda hak ettiği yeri bulur. Artık bir gereksinim olarak evlerde, saraylarda, camilerde kullanılmaya başlanır. Selçuklu halılarında genelde motif olarak geometrik desenler göze çarpar. Selçuklu halılarından günümüze gelen örnekler İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesi ile Konya Mevlana Müzesi'nde sergilenmektedir. Osmanlılarda ise renk, desen ve kullanılan malzemelerle halıcılık bir ekol halini alır. Sarayın halı gereksinimini karşılamak amacıyla Hereke Halı Fabrikası kurulur. Yün halıların yanı sıra ipek halılar dokunmaya başlanır. Desenler ağırlaşıp bitkisel tasarımların yer almaya başladığı halılarda padişah portreleri de yer almıştır. Halıları dokuyanları da unutmamak gerek. Anonim, yani halka mal olan bir kimlikle ustası belli olmayan halılar, onları dokuyan genç kızların, kadınların hayallerindeki sembol, renk ve çizgiler taşır. Bu kıymetli ustaların adıyla anılmasa da Türk halıları, Isparta, Ladik ve Gördes gibi dokunduğu yörenin adıyla ya da Goncagül, Fincan, Çifte Yay gibi pek çok motif isimleriyle anılırlar.

Anadolu'da Selçuklular döneminde gelişip kendine özgü bir niteliğe ulaşan ahşap işçiliği alıyor sırayı. Selçuklular ve Beylikler dönemi ağaç eserleri daha çok mihrap, cami kapısı, dolap kapakları gibi mimari öğelerdir ve üstün bir işçilik içerirler. Osmanlı döneminde ise biraz daha sadeleşerek sehpa, yazı takımı, çekmece, sandık, kaşık, taht, kayık, Kur'an muhafazası gibi gündelik eşyalarda ve aynı zamanda pencere, konsol, minber, sandıka gibi alanlarda uygulanır. Daha çok ceviz, elma, armut, sedir, abanoz ve gül ağacının malzeme olarak kullanıldığı ağaç işçiliğinde kakma, boyama, kabartma, oyma ve kafes gibi tekniklerle işlenen ahşaplar günümüzde de kendine yer bulur. Bu teknikler değeri ham maddesine göre biçilen baston ve asaların yapımında da uygulanır.

Şimdi de mimariye bağlı gelişen bir sanattan bahsedeceğiz. Çinicilik. Toprağın pişirilmeden önce şekil verilip kapkacak, tabak, vazo, sürahi gibi eşyalar üretilmesine dayalı bir el sanatıdır çinicilik. Aynı zamanda fayans, porselen tabak, seramik gibi eşyaların süslenmesinde kullanılan bir yüzü sırlı, renkli dekor ve motiflerle işlenmiş kaplama malzemesine, bu malzemeyle işlenmiş eşyalara çini, bu süsleme işine de çinicilik denir. Türk çini sanatının tarihi ilk Müslüman Türk devletlerinden Karahanlılara kadar dayanır. Bu da çini sanatının bin yılı aşkın bir geçmişe sahip olduğunu gösterir. Selçuklularla Anadolu'ya gelen bu sanatın ustaları özellikle hayvan tasvirleri kullanmışlardır. 14. yüzyılda İznik, 15. yüzyılda Kütahya, 17. yüzyılda Çanakkale'de gelişen bu sanat dalı, kendine has renk, desen ve form özellikleriyle yorumlanmış, neticede 14. ve 19. yüzyıllar arasında Türk çini ve seramik sanatı fevkalade yaratıcı işçiliğiyle dünya çapında övüne kavuşmuştur.

Mimariye bağlı gelişen bir başka sanat dalı da taş işçiliği olmuştur. Oyma, kabartma, kazıma gibi tekniklerin uygulandığı taş işçiliğinde süsleme öğeleri olarak bitkisel geometrik motiflerle yazı ve figürler karşımıza çıkar. Hayvansal figürler çok az olmakla birlikte insan figürleri de daha çok Selçuklu dönemi eserlerinde kullanılır.

0: Güzel yazı olarak da tanımlanan hat sanatıyla devam ediyoruz dostlar. Bu sanat, Arap harflerinin 6. ve 10. yüzyıllar arasında geçirdiği bir gelişme döneminden sonra ortaya çıkar. Arapçada çizgi anlamına gelen hat, Türklerin Anadolu'ya gelişiyle ilgi bulur. Bu dönemde estetik açıdan en olgun biçimini kazanır. Bu sanatın ustaları, bir kısmı yuvarlak, bir kısmı ise köşeli olan 6 tür yazı dışında, İranlıların bulduğu italik yazıda da yeni bir üslup oluştururlar. Sabır ve emek sanatı, Ebru sanatıyla programımızı noktalayalım. Kitreyle yoğunlaştırılmış su üstüne, özel boyalar ve fırçalarla oluşturulan desenlerin kağıt üzerine aktarılması yoluyla yapılan sanatın adıdır Ebru. Bu sanatın köklerinin 9. ve 10. yüzyıla kadar uzandığı varsayılır. Emin olunan şey ise bu sanatın kağıdın tarih sahnesine girmesiyle geliştiğidir. Günümüzdeki haliyle bilinen Ebru tarzındaki eserler Orta Asya Osmanlı coğrafyasında ortaya çıkar. Osmanlı döneminde başlı başına bir sanat ve iş kolu haline gelen Ebru çeşitliliğiyle göze çarpar. Geleneksel Türk el sanatlarının izini sürmeye çalıştığımız programımızın sonuna geldik sevgili dostlar. Seramikten kilimciliğe, deri işçiliğinden maden işçiliğine, minyatüre ve daha pek çok geleneksel el sanatına çok daha geniş bir yer ayıracağız. Bütün detaylarıyla bu sanatları, ustalarını, sırlarını önümüzdeki bölümlerde sizlerle paylaşacağız. Yepyeni bir bölümde yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın.
1: İzler. Bir medeniyetin izleri. Faziletli, haysiyetli, şerefli ve merhametli bir medeniyet. Bu medeniyetin kültürel değerleri, inanç ve geleneklerinin her biri köklü izler taşır. Sevgi ve hoşgörüyle perçinlenen zengin kültürümüzün tüm izleri Türkçenin Sesi Radyosu'nda. İzler. Ayak bastığımız her yer.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Berry'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berry'i kabul etti. Erdoğan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Darrell İsa ve eşini de kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeler basına kapalı gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamento Başkanı Halbusi'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Bakan Fidan Fransız mevkidaşı Baro ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hürmüz Boğazı ve bölgedeki savaşa ilişkin müzakereler, Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin'deki durum ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yi kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılmasının yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye ve Ürdün ikili işbirliğini görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Ekim ayında Şam'da yapılması planlanan Yüksek Koordinasyon Konseyi toplantısının hazırlıkları ele alındı. Ayrıca Suriye'nin güneyindeki gelişmeler ve Süveyda'ya ilişkin üçlü yol haritasının uygulanması değerlendirildi.

Mezunen lise öğrencileri için Türk Büyükelçiliği'nde mezuniyet töreni yapıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde ülkelerine dönen 28 lise son sınıf öğrencisi için mezuniyet ve diploma töreni düzenlendi. Törende konuşan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nuh Yılmaz, öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti'nde kazandıkları eğitim haklarının korunmasının önemine dikkat çekti. Eğitim müşaviri Muhammed Musa Budak ise gençlerin iki ülke arasında gelecekte önemli birer köprü olacağını belirtti. Öğrencilerin eğitimlerine Türkiye Cumhuriyeti'nde ya da Suriye'de devam edebileceği, Şam'da Türk okullarının açılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İdlib'de şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Suriye'nin İdlib kentinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Patlamada hayatını kaybeden bakanlık mensuplarının sayısının 14'e yükseldiği, aralarında sivillerin de bulunduğu ondan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nden Suriye'ye taziye mesajı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Sarmada ilçesindeki mühimmat deposunda yaşanan patlamada 14 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Netanyahu, Suriye'nin Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar olan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, işgal altındaki Suriye toprağı Şeyh Dağı'nı ziyaret etti. Netanyahu, Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar uzanan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu.

Suriye'den Netanyahu'nun Şeyh Dağ ziyaretine kınama. Suriye, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Şeyh Dağ'ına ziyaretini sert şekilde kınadı. Şam yönetimi ziyareti Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak nitelendirdi. Suriye ayrıca İsrail'in saldırılarını durdurması ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına uyması çağrısında bulundu.

Yeniden DAEŞ'e hava operasyonu. Irak Hava Kuvvetleri Selahattin Operasyonlar Komutanlığı sorumluluk alanındaki Vadi Eşşay bölgesinde DAEŞ'e ait sığınakları hedef aldı. F-16 savaş uçaklarıyla düzenlenen 4 hava saldırısında örgüte ait barınak ve sığınakların imha edildiği bildirildi.

tankerlerine yönelik saldırılarına tepki. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarını kınadı. Bakanlık, saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunarak bölgesel ve uluslararası barışı tehdit eden tehlikeli bir gerilime yol açtığını bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 11.

Türkmenler mütekaidini reayayı, Türkmen Halep, sakinanı der kuraha başlığı altında aynı bir grup halinde anılmışlardır. Acurlu, Bahadırlı, Becülü, Beylikli, Bozkoyunlu, Bozlu, Çakırlı, Çalıyanlı, Çalışlı, Dümleklü, Halicelü, Harbendelü, İdir, İnanlı, Karakoyunlu, Karatohtemurlu, Karkın, Kıcılı, Kıyas, Kızık, Köcelü, Melek, Osmanlı, Oyratlı, Pehlivanlı, Sekiz Avşarı, Şarklı, Taşbaş, Tatalı, Uşaklı, Üveye, Yalvaç ve Yüreğin cemaatlerinden olmak üzere toplam 74 ayrı grup Antep, Nizip, Merzuman, Birecik, Telbaşar, Besni, Amik, Kilis, Azez ve Malatya bölgeleriyle Antep ve Halep şehirlerine yerleşmişlerdir.

Türkmenler şayet konar göçerlikten tamamen vazgeçerlerse ve hayvanlarını dağıtarak ziraat ve bekçilik ile uğraşırlarsa artık yörüklükten çıkarlar. Halk yani çiftçi olurlardı. Kayıt zamanı 10 yıldan ziyade hangi köyde oturdukları yazılmış ise halk toprak vergisini o köyün beyine verirdi. Çoğun atlı cemaat Ankara bölgesinin Karacatut ve Saraycık köylerinde 40-50 yıldan beri yerleşmiş oldukları ve koyunları da bulunmadığı için 1550 yılı kayıtları sırasında Türkmen defterinden çıkartılarak halka kaydedilmişlerdir.

17. yüzyılda Halep Türkmenlerini cemaatlere ayrılmış olarak görmekteyiz. Beydili, Bayat, Harbendeli, Avşar ve Eymir cemaatleriyle çok sayıda cemaatlerden oluşanlar içerisinde en büyük ve en kalabalık olanı Beydilli'ydi. Bağımsız cemaatlerden ise Kızık ve Karkın gibi önemli Türkmen cemaatleri, Rumkale tarafında yerleşmiş olan Çepni ve Kilis, Com, Merzuman tarafında yerleşmiş olan Bahadurlu cemaatleriyle oldukça kalabalık nüfusa sahiplerdi.

Alep Türkmenleri nüfus bakımından da oldukça kalabalık idiler. Bunların 1642'de 3137 hane, 1761 toprak vergisi ve 900

gelir vergisi olmak üzere toplam 5816 vergi nüfusu olup bunun 141 hane ve 20 toprak vergisi Şam ilinde, 129 toprak vergisi ve 28 gelir vergisi ise Kilis oturağında bulunmaktadır.

ürünleri 2673 hane, 1700'ü toprak vergisi ve 172'si gelir vergisi olmak üzere toplam olarak 4545 insan vergi nüfusuna sahip idiler. Fakat Şam bölgesinde yer alan birçok Türkmen cemaatinin nüfusu fert fert verilmeyip sadece koyun miktarları ve toprak vergisi olanların toplamları verildiği için gerçekte vergi nüfusu bu rakamlardan daha fazladır. 1673'te ise Halep Türkmenlerinin toplam vergi nüfusu 5097'si evli hane toprak vergisi ve 142'si de bekar gelir vergisi olmak üzere 5239 insandan ibaret.

1642'de Halep Türkmenleri cemaatleriyle birlikte toplam olarak 141 cemaatten oluşan, bunların 21'i Şam, 18'i de Kilis oturağında emekli kapıkulu askerlerinin bulunduğu yerlerde yer almaktaydı. Diğer cemaatler ise Halep, Antep, Rumkale, Con ve Malatya tarafına kadar yayılmışlardı. Yine bunların bir bölümü göçer, bir bölümü de oturak, yani emekli kapıkulu askerleriydi.

1663'te Halep Türkmenleri bazen bir veya birkaç haneden oluşan cemaatler ile birlikte 188 cemaatten meydana geliyordu. Bunların 44'ü Şam tarafında bulunurken 18'i de Kilis oturağında bulunmaktaydı. 1673'te ise Halep Türkmenleri 120 cemaat olmakla birlikte daha önceki defterlerde cemaat olarak zikredilen fakat bu zamanda mahalle olarak kaydedilmiş olan çok sayıdaki cemaatlerden meydana gelmekteydi. Bu cemaatlerin 17'si Şam ilinde olup bunların da çok sayıda mahalleleri vardı.

Halep Türkmenlerinin vergi nizamı. Halep Türkmenleri besledikleri koyun miktarına göre devlete vergilerini yıllık olarak öderlerdi. Aynı zamanda her yetişkin erkek duruma göre vergi mükellefiydi. Muayyen bir miktarda koyunu olan evli kişiler, hane, yeterli miktarda veya hiç koyunu olmayan evli kişiler, toprak vergisi, bekar olup da koyunu olmayanlar ise gelir vergisi statüsündeydiler ve vergileri buna göre tayin edilirdi. Haneler 1663 ve 1673 tarihlerinde besledikleri her 100 koyun için 5,5 sikke, her bir deve için ise 2,5 sikke vergi öderlerdi. Toprak vergisi olanlardan, yani koyunu hiç olmayan ya da yeterli miktarda olmayanların her birinden 5,5 sikke toprak vergisi alınırdı. Oturak, yani emekli olan kapıkulu askerlerinden,

Toprak vergisi ise 1663'te 7,5 sikkeydi. Ancak cemaat içerisinde imam olarak görev yapanlardan toprak vergisi alınmazdı. Gelir vergisi yetişkin bekarlar 3,5 sikke öderlerdi. Fakat oturak olanların her iki gelir vergisi 1673'te 5,5 sikke alınmıştır.

U23 Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcularımız Hatice Yel, Elif Berfin ve Elif Eda Çınar'dan oluşan takım 10 metre havalı tüfek disiplininde bronz madalya kazandı.

6 Akdeniz oyunları kapsamında düzenlenen King Box organizasyonunda milli takımımız 10 madalya kazandı. Ay yıldızlı sporcularımız 2 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya ile önemli bir başarıya imza attı.

Mart'ta Gazi Üniversitesi sporcuları badminton branşında iki madalya kazandı. Beren Aşkar ve Zeynep Bere Ocakoğlu çift kadınlarda altın, Nurullah Saraç ise tek erkek

0: Радио Юрт ФМ.
1: Nasıl anlatayım pişmanlığımı?

duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yad eller dünyasında ne arıyorsun yaban? Sen ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun?

önce bu mesleğe ilk adım attığım günlerde benim çok sevdiğim güzel bir hanım arkadaşım, Türk halk müziğinde inanılmaz güçlü bir ses, beni bu şarkıya aşık etti. Daha doğrusu bu türküye aşık etti. Ve artık bunun ardından da ben bu gece aşka gelmişken bu türküyü okumadan geçmem dedim.